0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ikinci günü bugün. 22 Eylül 2026 günlerden salı. Salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yine festivalde kulaklarınıza ulaşacak. Yerlerinizi almaya devam edin. Hemen bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

22 Eylül 2026 Salı gününde sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli bir gün dileyelim bir kez daha değerli dinleyenler. Haftanın ikinci günündeyiz. Tam böyle havalar serinleyecek diyoruz. Yine bazen böyle ara ara o sıcaklar bastırıyor ya. Tam hazırlıksız yakalandığımız dönemler ve özellikle grip salgınının çok yoğun geçtiği bir dönemi de ardımızda bırakıyoruz. Hatırlatalım, üzerine konuşacağız, ayrılmayın.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam edenlere selamlar. Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip aşısı için araştırmalar da hız kazandı. 2006-2007 sezonunda aşının ne zaman yaptırılması gerektiği, eczanelere gelip gelmediğini merak edenler de var efendim. Baktığımızda eczanelerdeki stok durumu bölgeye ve eczaneye göre değişeceği için gitmeden önce telefonla aramak faydalı olabilirmiş. Aşı fiyatları da ortalama 764 liradan başlıyor ama SGK kapsamında bulunan kişiler için 451 liralık bir ödeme çıkıyormuş. Kimler grip aşısı yaptırmalı peki? Özellikle grip nedeniyle komplikasyon gelişme riski daha yüksek olan kişiler açısından önem taşıdığını belirtelim. 65 yaş ve üzerindekilerle belirli kronik hastalıkları bulunan kişiler SGK'nın geri ödeme koşulları kapsamında değerlendiriliyor ve aşının kişiye uygun olup olmadığı konusunda da hekim görüşünün alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

Güne dair en sevilen şarkılarla yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grip aşısından bahsettik az önce. Grip salgını epey bir yaygınlaştı çünkü. Böyle kafamızı nereye çevirsek çok yoğun hastalıkla mücadele edenleri sık sık görüyoruz ve hastalığında biraz yoğun geçtiği belirtiliyor efendim. Birkaç haftadır hastalığı hala sürdürenler, hatta gün geçtikçe şiddetini de arttıranlar olduğu da söyleniliyor. O yüzden gribal enfeksiyon riskine karşı aman çok dikkat edelim. Bu aralar bol su tüketelim, C vitamini tüketmeye dikkat edelim. Kapalı ortamlarda fazla zaman geçirmeyelim ve hasta olabilecek kişiler lütfen bu dönemlerde iş yeri sahipleri, işte iş yeri yöneticileri, aslında buradan size de bir bu çağrıda bulunmuş olalım. Bir hasta kişi işe gelecek diye onlarca kişi hastalanıyor. Onlara biraz daha feragat edebilirsiniz bu tarz dönemlerde. Çünkü salgın gerçekten ciddi bir risk taşıyor. Birkaç hafta yatması yerine bir çalışanın birkaç gün yatarak ya da tek bir çalışanın birkaç hafta dinlenerek işe gelmemesi daha sağlıklı olabilir sizler için de.

Avustralya'da tarihi bir demografik kırılma yaşandı efendim. Avustralya'da düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus ülkenin demografik yapısında tarihi bir değişime hazırlanmasına neden oluyormuş. Hazine Bakanlığı'nın projeksiyonuna göre 2060'lı yıllarda ilk kez ölümlerin sayısı doğumları aşacakmış. 85 yaş üzerindeki nüfussa 2060'a kadar 3 katına çıkacak gibi duruyor yapılan araştırmalar sonucunda. Aslında bu sadece Avustralya için değil, gelecek 100 yılda tüm dünya için ciddi bir risk oluşturduğunu bu nüfus değişiminin bir kez daha biz de altını çizmiş olalım.

Günün en keyifli şarkılarıyla keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşırken unutulmaz anları sizlerle birlikte geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Eylül dedik bugün, günün keyifli şarkılarıyla güzel anları geride bırakıyoruz. Sizlerle birlikte evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Keyifli anlarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisiydi. Yeraltı dizisi duymuşsunuzdur efendim. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uras Kaygılaroğulları'nın başrollerini paylaştı. Yeraltı dizisinin yeni fragmanı gelmiş ve konuşuluyor bu fragman. Konuşulmasının sebebi de yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ama aynı zamanda kadroya katılan İsmail Hacıoğlu da sosyal medyada epey konuşulan isimlerin başında geliyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-58-30. Faks numarası 253-10-22490.

Günün en güzel şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan ve yaklaşık 300 kişilik nüfusa sahip Whiter kasabasında halkın neredeyse tamamı günlük hayatını tek bir devasa yapıda geçiriyormuş efendim. Soğuk Savaş döneminde askeri kışla olarak inşa edilen 14 katlı bir binadan bahsediyoruz. Kasabanın ana yerleşim alanı konumunda buluşuyor ve kente de yaklaşık büyük kente yani 100 kilometre mesafedeki yerleşimde bölge sakini ailelerinin yanı sıra belediye başkanı ve eşi de bu binadaki konutlarda ikamet ediyormuş. Çok ilginç değil mi? Bir kent düşünün ve tek bir binada yaşıyor herkes. 14 katlı bir bina. Sadece orada yaşıyorlar. Tabii ki o bölgelerdeki yaşam nüfusun az olması, yaşama elverişli, arazilerin de çok az olması ve araziler uygun olsa bile işte elektrik, su, altyapı gibi çalışmaların hazırlanıp işte oralarda konaklama imkanının sunulması zor olduğundan böyle bir ilginç durumla karşılaşılmış bu bölgede.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Güne dair sevilen şarkılarla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, sonbaharla birlikte vücudumuz bazı değişikliklere hazır mı dedik. Yüksek kalorili gıdalar tüketme isteğimiz artabilir. Çünkü havalar serinliyor. Salata yerine sıcak bir yemek, meyve yerine tatlı istemek kulağa tanıdık gelebilir artık. Bu kaybedilen kilolar özellikle bu dönemlerde alınıyor. Eğer kilo kaybetmediyseniz, bir de üstüne sonbaharın iştah açıcılığıyla karşı karşıyaysanız daha da kilolu olabilirsiniz. Aman dikkat diyelim.

hanımlar beyler artık her şeyi ölçüyoruz dedik. Anti optimizasyondan bahsediyorduk sizlere. Her şeyi ölçer hale geldik gerçekten baktığımızda. Nedir bu sağlıklı yaşam uğruna? İşte kalp atışımız, içtiğimiz sular, yüzükler, saatler bunları ölçüyor. Aslında tam bu noktada da wellness dünyasında başka bir fikir yükseliyormuş. Anti optimizasyon, yani hayatın her alanını daha verimli, daha sağlıklı, daha kusursuz hale getirmeye çalışmaktan biraz vazgeçmek. Bence de vazgeçsek yeridir çünkü çok yorucu. Wellness kültürünün son yıllardaki en belirgin özelliklerinden biri de sağlığı ölçülebilir hale getirmesi oldu. Bunun elbette faydaları var. Hani faydalı tarafları çok ama düzenli hareket etmek, uyku düzenini fark etmek veya beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek için veriler işe yarayabiliyor. Fakat bir noktadan sonra sağlıklı yaşamak, sağlıklı hissetmekten çok iyi skor almakla ilişkilendirilmeye başlandı. Çünkü 8 saat uyudunuz ama uygulama uykunuzun verimsiz olduğunu söylüyor. Spor yaptınız ama günlük hareket hedefiniz tamamlanamadı. Sağlıklı bir yemek yediniz ama protein hedefinizin altında kaldınız derken oldukça sıradan bir salı günü bile performans değerlendirmesine düşebiliyor. İşte en başından beri, az önceden beri bahsettiğimiz anti optimizasyon tam olarak bu noktaya itiraz ediyormuş. Ne diyor anti optimizasyon? Geleceğiz, ayrılmayın. We'll be right back.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Antioptimizasyondan bahsediyorduk. Neydi bu? Sağlıklı yaşamın bütün kurallarını çöpe atmak ya da hiçbir şeyi önemsememek anlamına gelmiyor. Daha çok her şeyi sürekli iyileştirmeye çalışma fikrine mesafeli durmak demekmiş. Bu yaklaşım vücudun her gün aynı performansı göstermesinin mümkün olmadığını kabul ediyor. Bazen 8 saat uyuyup yine de yorgun uyanabilirsiniz. Bazen spor yapmak yerine koltuğa uzanmak isteyebilirsiniz, değil mi? Bazen de beslenme uygulamasına hiçbir şey girmek istemeden akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da o gün sağlıklı beslenmeyebilirsiniz. Her gün sağlıklı besleneceksiniz diye de bir şey yok. Baklava evet sağlıksız ama bizim kanlarımızda, genlerimizde var yani. Onu da tüketmeliyiz, değil mi? Efendim işte antioptimizasyon da tam burada devreye giriyormuş. Yani bu kadar da iyileştirmeye çalışmayalım. Bu kadar da böyle ucu ucuna hiçbirimiz şampiyonaya hazırlanmıyoruz. Protein hesapları yapmayalım. Ya da ne bileyim illa 10 kilometre tek nefeste şu tempoda koşacaksın diye bir şey yok. Ya da koştun yarın bunu işte 2 gün sonra 2'ye katlayacaksın diye de bir şey yok. Yapabildiğinin en iyisini yap ve mutlu olduğun şekilde yap. Bak unutma, beden sağlığı tabii ki çok önemli. İyi uyku, su tüketme, işte sağlıklı beslenme vesaire. Spor yapma, hareket etme. Ama daha önemlisi de var ki beden sağlığından ziyade ruh sağlığı. Tabii ki bunları yaptığında ruh sağlığını olumlu etkiliyor ama kendini bunları yapmaya adapte edip işte bir dilim şekerli bir şey tükettin diye psikolojini de bozuyorsan bedenin ne kadar sağlıklı olursa olsun ruh sağlığına iyi gelmeyen şeyler yapmış oluyorsundur, değil mi?

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tüm Erkan Söğüt'tü. Bu yolculukta sizleri bekliyor olacağım. O halde yarın tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülfem Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ne güzel yağmur yağıyor sevgili dostlarım. Akşamdan beri hoş hoş şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır yağmur yağıyor. Güzel yağmur yağıyor. İyi yağmur yağıyor. Hakikaten çok güzel yağmur yağıyor. Böyle rüzgar yok. Öyle kuvvetli bir yağmur yok. Şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır. Yağmur yağan günlerde hüzün dolmasın kalbimize. Hüzün dolmaya gerek yok kalbimize. Yağmur yağan günlerde neşe dolsun kalbimize. Hele hele uzun süredir yaz boyunca yağmur yağmadıysa bir başka oluyor yağmurun güzelliği, yağmurun tadı sevgili dostlar. Yağmurlu bir sabahtan günaydınlar. Kara kara bulutlar şıpır şıpır şıpır şıpır yağmur yağıyor. Sizin bulunduğunuz yerlerde havalar nasıl bilemiyorum. Ama havalar nasıl olursa olsun önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Bizler de havamızı güzelleştirmek için elimizden geldiğini, geldiğince güzel şarkılar çalarak günün güzelliğine güzellik katmaya çalışacağız inşallah sevgili dostlar. Hadi bakalım gelsin günaydın mesajları. Gelsin Radyo City, radyoterapi, frekans tertemiz, frekans parazitsiz, frekans cillop gibi. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer abime günaydınlar. Yağmur da olsa bunlar uyuyamayanlar ya da iş dolayısıyla erken kalkanlar. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın. Adem akraba davay napreş, davay napreş. Yasin Kalinci işte yağmur da olsa soğuk da olsa ne olursa olsun Almanya'da çalışmak zorunda. Günaydın Çikidam, günaydın Muzum, günaydın Çikidam demiş. Günaydın, günaydın Yasin. 9'u az geçeye kadar birlikteyiz. Ne haber Koltoz'dan haber var mı? Zülfiye Yılmaz günaydın demiş. Günaydın Zülfiye Hanım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Belçika'ya sevgiler, saygılar, günaydınlar.

İkimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın. Geçen akşam fotoğraf çektirdik Güner ablayla, Güner ablanın eşiyle, Mücavit abiyle, Korifi'yle. Güner abla dedi ki bunu günaydın mesajı yap dedi. Yaptık efendim. Güner ablaya, Cavit abiye çok teşekkür ederim. Güner ablaya taranlar için, o güzel hediyeler, reçeller için, çikolatalar, çikolatalar için, mikolatalar için teşekkür ederim. Ve Halil Nurfen, Hacı Hüseyin Kali, Mero demiş. Sevcan Güver Hanım ablam günaydın demiş.

0: Günaydın Anil Santanyolu, günaydın Cüneyt Sadık, good morning, good morning, good morning, good morning, günaydın be başım, günaydın be başım, nasılsın demiş Gökhan Karal, ne başı be, ne diyesin be? Hayır ben yok, 13'e kadar sendeyim demiş, bitti mi? Yani bitti mi? Bugün de yarın da yok, bitti mi? Bitti mi? O bu kadar mıydı? İyi gelsin. Ne dedi, bitti mi dedi, bu kadar mı dedi? Kalimera, hayırlı programlar Mesut. Kalimera Mesut, bugün sponsoru Mesut. Turan abi, Turan abi günaydın, günaydın, günaydın. Turan abi, Duran abi günaydın. Peri Köse, ooo ne güzel yağmur, ne güzel yağmur, günaydınlar. Balkona oturmuş Perihan, ooo yağmurun keyfini çıkartıyor. Vallahi billahi ne güzel, vallahi billahi ne güzel. Hadi bakalım yelkencilere de günaydınlar, peri çiçekçilere de günaydınlar. Güzel bir paylaşım olmuş, sağ olasın ablam demiş. Günaydın ablam, sizler sağ olasınız. Hepimiz sağ olalım, iyi olalım, neşeli olalım inşallah. Sağlıklı olalım. Mesut, ikinci el traktörler, birinci el traktörler. Efendim, satılık bahçe traktörü var, sattın mı onu Mesut? Çok temiz, fiyatı 4500, anlaşmalı, 18 beygir. Marka İstek, İstek marka Mesut'ta, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut sevgili dostlar. Ve Solis ve Köti marka traktörlerin Batrak Yabayi traktörlere 2 yıl ödeme kolaylığı sunuyor. Gidin görüşün, anlaşın, konuşun kendisiyle. Her türlü tarım makinesinin, sulama bekleyenin tamirini de yapıyor efendim. Cavit enişten selamı var. Oynayamadım o akşam, yazık oldu diyor. Güler abla niye oynayamadı, gelseydi oynasın bizden beraber. Niye oynayamadı? Ben, siz dışarıdaymışsınız, ben sizi sonradan gördüm zaten. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuramadım. Serinledik şükür diyor Peri Köse. Vallahi değil mi? Vallahi billahi ne güzel uyuduk. Ne güzel uyuduk, ne güzel uyuduk, ne güzel uyuduk. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuramadım. Ercan Hülya, günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Vay vay vay, daha çok tütün var, kırılacak. Siz nereden yazıyorsunuz? Burada şey de yok ha. Baksana yağmur yok galiba havada. Hava sadece bulutlu. Tütün kırdığınıza göre yağmur yok. Yılmaz Kasım, Bulgaristan'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Güzel gün olsun. Güzel toprak kokusuyla bereketi günaydın diyelim demiş Elif abla. Bereket. Bereketli günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gidelim mi, kalalım mı? Gidelim mi, kalalım mı? Aşk nerede yaşanıyor? Heyecan nerede yaşanıyor? Sevgi nerede yaşanıyor? Boş laf nerede var? Radyo City'de, radyo terapide. Dondurlandırırım. Dondurlandırırım. Aşk, sevgi, muhabbet, bol laf, bol müzik nerede yaşanıyor sevgili Hıdır Kudur?
1: Vay vay vay, aşk, sevgi, muhabbet, vallahi gönlün ritmi nerede tutarsa orada yaşanıyor.
0: Ya, bazen bir kahve Radyo köşesinde. City'de, Radyo City'de yaşanıyor bunların hepsi. Radyo City'deyiz, vay. Canlı yayındayız. Hıdır Kudur ve Gürgen Nesinoğlu abisi.
1: Enerji tamam. O zaman mikrofon sende, ben de buradan tempo tutuyorum. Aşk, müzik ve muhabbet hepsi yayında, tam gaz.
0: Frekansımız nasıl?
1: Cillop. Tertemiz, pırıl pırıl.
0: Tertemiz, pırıl pırıl.
1: Ne parazit var, ne cızırtı. Aynen böyle devam. Dinleyenin kulağı bayram etsin.
0: Düşman çatlatsın frekans. Düşmanlarca düşmanları çatlatan frekans. Radyo City, radyo.
1: Aynen terapi. Öyle. Oh. Şifa gibi.
0: Oh şifa gibi.
1: Herkese iyi gelsin.
0: Herkese iyi gelsin. Sabah sabah börek gibi. Bugatti Trend'a Filidiz'in börekleri gibi sabah sabah. Peynirli, kremalı, kıymalı, tavuklu. Bugatti Trend'a Filidiz.
1: Oh sabah sabah mis gibi kokular geldi burnuma. Frekans tertemiz, börekler çıtır çıtır. Radyo açık, çay sıcak, muhabbet koyu. Mis gibi sabah.
0: Mis gibi yağmurlu sabah. Bugatti Trend'a Filiziz'e de günaydınlar. Trend'a Filiziz. Oh bu yağmurlu havada ne güzel gider. Oh Oh ne güzel gider.

Kendi kendimi canına börek istettiriyor. Ben manyakım ya vallahi billahi. Bugan Çatıyan'da Fillidis'in börekleri 10 numara, 5 yıldız sevgili dostlarım. Bugan Çatıyan'da Fillidis börekte de fark yaratıyor. Börekte fark yaratıyor zaten. De, börekte de ne demek? Anlatacağım size, dur şimdi, dur. Dur, dur. Acele etmeyin, anlatacağım. Gümüşlerdekiler dikkat edin, dinlesinler.

Merkez Dükkan Fisyolojisi eski mahallik binası karşısında Coffee Brands'ın yanında. Koşun koşun gidin. Bugatti alın. İkinci şube Platia'da. Üretim yeri Ergasterio Marinaki 8'de. Buradan hem dondurulmuş börek hem pişmiş börek alabiliyorsunuz Bugatti Atriyan'da. Filiz'deyiz. Fagi.gr'den de alışveriş yapın. Platia'daki şubeye 29853 numaralı telefonu arayıp oradan da sipariş verebilirsiniz. Buradan da. Günaydın. Hasan Şerif Ali. Holdur lümbür. Böyle ayı gibi birisi aranıyor. Onu gören var mı? Sürücü kursu hocasıymış galiba. Var mı onu gören? Bak ben onu ne yapacağım. Bak ben onu ne yapacağım. Lümbür de bak. Satılık müşteri bekleyin. Miço dayım verirse çiftçiye para satılacak demiş Mesut. Şimdi Miço dayın paradan etkisini de ağzını açtı, seçimler geliyor ya. Oho, şimdi seçimlere kadar paraları böyle avuç atacak. Evet, dışarı oturduk, içerisi sıcaktı, aslında hava güzeldi. Bahçeye oturulsaydı daha güzel olurdu. Neyse bugün biz güzel eğlendik. Gelemeyenler kaçırdı. Eğlenceyi onlar düşünsün değil mi demiş Güler ablam. Aynen öyle, onlar düşünsün. Günaydın Kale. Günaydın Mare. Günaydın Mare Kale. Günaydın Tanju. Nasılsın be? Günaydın Gürkan abim. Yasin uyandı mı diyor Şaban. Uyanmış be. Uyanmış bir gözü, kalk gidelim öteki gözü kokime otur diye. İki gözü kendi aralarında anlaşamıyor. Sağ göz uyanmış, sol göz uyanmamışlar. Tam uyanık değil.

0: da. Dinleyicilerimiz senin için ne diyorlar biliyor musun?
1: Ne diyorlar?
0: O şey diyorlar. O yumuşak artık, o yumuşak diyorlar. Aa, ne demek
1: yumuşak
0: isim?
1: Bir iş.
0: Ya?
1: Hmm, belki yumuşak bir ses, yumuşak bir hava falan mı diyorlar
0: ha,
1: acaba?
0: Ne bileyim. Diyorlar ki adamın dibi diyorlar bu Hıdır diyorlar. Adamın dibi diyorlar Hıdır'dan için.
1: Boşuna değil be kardeşim. Böyle muhabbet, böyle sıcaklık kolay bulunmaz.
0: Değil mi be kardeşim?
1: Adamın dibi kontenjanı. Aynen.
0: Hıdır. Hıdır.
1: Hıdır burada frekansın en sıcak sesi. Sıradaki parça yüreklere gelsin.
0: Hıdır I love you.
1: Hey ben de seni seviyorum be. Sevgiyi paylaştıkça çoğalırız.
0: Gürkan abisi desene. Demedim bu sabah hiç Gürkan abisi.
1: Gürkan abisi, radyo kaptanı, yol gösteren.

0: Halil, Faik'cim nerede kaldı demiş.
1: Tüm arkadaşlar.
0: Çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim demiş. Tanju, aldın tutturdun mu zamazingoyu dün? Şeye vermeseydin Tio. Chico'ya. Chico'ya sakın Tio Mio verme. Hilmi Şerif, bu kaç satıranda fillizdir. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bol satışlar, bol satışlar derim. İsmail Delişman günaydın demiş. Cüneyt Hasan günaydın abim kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: geçmedi.
1: Faik'cin kızmış olmasın sana demiş Halil. Ha? Kim o? Kim o? Çıkartamadım, çıkartamadım. Kim o? Günaydın abi, hava yağmurludur abi demiş Çiko. Ha bak kaç oradan yalancı. Sen Almanyalı Çikosun. Sizde orada yağmur yok.
0: Kimse karışamaz.
1: Bizde yağmurludur hava.

0: Dinleyeceğimiz senden için ne dinler biliyor musun? Sıkır, kıdır.
1: Kıdır mı?
0: Ha, kıdır.
1: Vay.
0: Tikunay.
1: Kıdır, kıdır, kıkıdır. Ne dersen.
0: Tikunay itisik ya diyorlar. Top ne ki tokun eli diyorlar senden için.
1: Top ne ki? Adam her tellen çalıyor onun için gibi mi?
0: Ekspleksi kuneli yaysi.
1: Radio City'de her tellen, her dilden, her tarzdan, aşktan, sevgiden bahsediyoruz.
0: Mı? Yunanca konuşuyorum.
1: Anlamadım be abi ama Yunancayı tabii anlarım biraz. Ama
0: anlar mısın? Söyleyeyim mi Yunanca bir şeyi?
1: Anlarım biraz,
0: o,
1: evet.
0: O Hıdır, top ne ki tokun eli?
1: Top ne ki tokun eli? Abi top burada. Top burada. Sayısız dinleyici burada. Aşk, sevgi, muhabbet burada. Her şey burada.
0: Ha bakalım sen beni dereceksin, benim seni dereceğim yapay zeka. Bu yapay zeka. İflas edecek dünya genelinde benim yüzümden. Yapay zeka kendi kendini bu yok edecek. Tanju, Batrangya'nın en zengin topçusu var. Sen ne diyorsun bayağı? Duran, kaçan, uçan, kotoplar hepsine buraya gol oluyor. Hepsi gol oluyor. Ay, günaydın, günaydın Gürkan. Nasılsın, iyi misin demiş Erdal Bayram. Günaydın işte. Ne yapayım, iyiyim işte. Uysaydım çok daha iyi olacaktı. Buradayım ağacım demiş Chico. Yaşa. State of Berlin, Deutschland.

Toyota Yanidis. Cuma günü Lefkinik'te var. İnşallah hava da iyi olur. Toyota Yanidis'i ziyaret edin cuma günü. Toyota Yanidis'in birbirinden güzel yeni model Toyota araçlarını yakından görün. İkinci el araba için de Toyota Yanidis. Toyota Yanidis. Gümrücüne'de Yunanistan'ın ödül almış en iyi bayisi seçilmiş bayi Toyota Yanidis. Ziyokron Yengiz İstamet Akhirizmen'le kullanılmış arabalara 2 yıl garanti veren Ioannidis Bros. İkinci el arabada da Ioannidis Bros. Bros. Ioannidis Bros. Bros.

Günaydın canım, seni rüyanda gördüm, evleniyordun. Hadi hayırlısı bakalım demiş Tarkan Berke. Kimle ne evlenirdim ben? Ha? Kimle ne evlendim ben? Cuhu. Günaydın fıstık. Çok tatlısın, çok güzelsin demiş Cuhu. Günaydın. Doğrudur, güzel olduğum, tatlı olduğum, yakışıklı olduğum doğrudur efendim. Bu turp gibiyim, şurup gibiyim, çikitamuz gibiyim. Beni anam sizin için doğurmuş. Beni anam sizin için doğurmuş. Rıfat Marketler, keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek adres. Gençlikçe büyüyen, güzelleşen, sizin ilginizle daha da iyiye, daha da güzeli adım atan marketler. Rıfat Marketler'e günaydınlar.

Gökmen de son akşam balık yerken demişti ne bana kaçarken sen gene ne bakayım telefonda göreceksin mi? Demiş Tanju. Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz. Aşk bir dalıktır. Ne bakayım göreyim? Hep telefon önünde durdun. Hep önünde. Hep önünde. Bana senden başka çare bulunmaz. Aşkın başka. Senden başka. Ha, paran var da mutlu musun şimdi Tanju? Para mutluluk getirmiyor. Ya, mutlu musun? Değilsin. Benim için Sinan SBS Consulting and Trend. Tekrar günaydın Sinan. Canım seni anan benim için doğurmuş. Canım hamurunu benim kimlik için randevuları için SBS Consulting and Trend. Tekrar pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım işlemleri, ruhsat yenileme, sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyat sorgulaması, her türlü ödemeler, elektronik ödemeler, SBS Consulting and Rent-a-Car, Sinan Soft'a, Ohtonos 6, Gümüncüne Kumotini, Aylam Kumotini, Sinan ve Soft'a, profesyonel kullanım için takograf hizmeti de veriyor. Takograftan dijital olarak size basabiliyor sevgili dostlarım. Çok mutluyum demiş Tanju.

0: Ve sizinle yaz gününde klima gibiyiz. Kış gününde soba gibiyiz, kalorifer gibiyiz. Biz sizinle 8'den 9 gibiyiz. Ayrılamayız, ayrılamayız. Rosalyn, Rosalyn'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rosalyn Butik sevgili dostlarım. Rosalyn, bayan giyim, abiye giyim, günlük giyim, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim, Rosalyn, rosalyn.butik.com otini, Instagram, Demokrator 1, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Rosalyn, Rosalyn, Rosalyn, Rosalyn, Rosalyn sevgili dostlarım. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Taşımacılık için araba bile taşıyor. Palet, pelet, koltuk, moltuk, ev, mev hepsini taşıyor. Ambrosia Trans'ı seçin sevgili dostlar. Günaydın olsun, bu sabah bir hoş gidiyoruz demiş Leyla. Yani nasıl hoş gidiyorsunuz? Evlendiğin için Tanju sana kızıyor demiş Tarkan. Tarkan, sen ne alıyorsun da bize eve vermiyorsun? Ne alıyorsun sen? Ligmena kalp yaparınız. Ha? Tanju nerede bana kızıyor be? Evlendiğim için Tanju bana kızarmış da bilmem ne. Niye kızdı bana? Tanju evlensem de Tanju'ya ne? Tanju benim sevgilim mi? Allah'ım yarabbim, sabah sabah. Yarabbim Allah'ım, herkese, herkese akıllı dinleyicimize delillerini kıvırak yesin be. Niye be Allah'ım böyle oluyor be? Ha? Badex kızlarına gelsin demiş Leyla. Niye böyle oluyor be? Ha?
1: Azar azar içinde.
0: Allah'ım ya Rabbim, sen büyüksün ya Rabbim, ya Resulallah'ım, sabah sabah bir sakin sinirlerimi bozuyor ya Rabbim. Ya Rabbim Allah'ım, ya Rabbim Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Ay. Ay vay vay vay.

Geçen gün yine Haşmet'e dedim, Haşmet dedim, karıdan dedim korkuyor musun dedim. Bana dedi, ben ne korkacağım karımdan dedi. Ev badana yapılacaktı, badanayı yaptım. Ütümü yaptım, bulaşığı yıkadım, camları sildim. Kuşların altını değiştirdim, niye korkacağım karıdan dedi. Değil mi? Ne gerek var karıdan korkmaya işleri yaptıktan sonra? İyi koca olduktan sonra karıdan niye korkacaksınız?

Günaydın, kolay gelsin Gürkan kardeş. İyi bir terapi olur. Bugün de hepimize inşallah demiş Nermin ablama hoş geldin. Nermin Beyhan. Ha, yolu kapatmak için mi o? O zaman zingo. Kesin yağmur yağdı da yağdığı için tarlaya lipas mı atacak Timuçin diyor Peri Köse. Hayır be, uzaklara gidiyor Egnatia'da. Dur bakayım, Egnatia'da galiba. Yaz gününde düz gibi sekizle. Ya burası neresi var? Egnatia galiba. Seninle aynı tema. Hayır, Egnatia değil. Değil ki can, Allah biliyor ki kırılamayız. Ahmet! Ahmet uyandı mı be? Dün Ahmet'i benim mal kendimi kabul ettim, çok mutlu oldu. Gerçekten mi dedi? Gel dedim, kahve içelim dedim. Gerçekten mi dedi? Gerçekten mi dedi? Gerçek dedim be. Vay dedi. Sen dedi herkesi kabul etmeyesin dedi dedim. Seni kabul ediyorum dedi. Bekle tuz gibi yaz gününde, buz gibi fikirle dokuz gibi yanıma. Uyandın mı be Just Green? Just Green kalktın mı? Ayşe ablama günaydınlar. Dükkan köşe. Esnaf Ayşe. Bir de tecrübe de 1984'ten beri olursa hiç sormadan giriyorsunuz içeriye. Tamam, hiç sormuyorsunuz. Ayşe abla süsleme deyince, süslemeci deyince Silogi mağazası. Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantino'nun olduğu yerde hizmetinizde. Pamela Silogi. Pamela Ayşe abla seviyorsanız. Konstantino Ayşe ablanın yanında 90 yıllık tecrübe. Kuru yemişler, sucuk lokumlar, helvalar, melvalar, harika lezzetler. Konstantino da seviyorsanız. Kalimera Konstantino, Kalimera Kiriye Hüseyin Aga, Kalimera Kiriye, Kalimera Kiriye Konstantino, Kalimera. Ahmet burada mısın be? Yaşa be, yaşa be. Akşam randevu almaya çalıştım. Randevuları online yapmışlar. Online randevu alabiliyorsun. Ayın 12'sinde denedim, 19'unda denedim. İkisi de pazartesiye geliyor. Sadece 8.30'da randevu veriyorlar. Ben de yazdım dedim. Ben 8.30'da orada olamam gel dedim. En son randevu istiyorum dedim. Bakalım bugün bana döneceklerdir. Dönmezse Spaken Akis. İki tane daha Volvo servisi var. Onlara telefon ederim. Online randevu yapmışlar ama yapay zekadan bir adam konuşuyor, anlatıyor sana ama saatleri ayarlayamamışlar. Yunanistan, Erdistan. He? Ne olmuştu bu? Ben sana söylemişim rüya gördüğümü, daha önce sana kızıyor, bizi biri bırakıyorsun diye evleneceksin demiş Tarkan. Ne diyesin be Tarkan? Ne diyesin be Tarkan? Ne diyesin be Tarkan? Anlamıyorum seni, anlamıyorum. Ha, rüyada mı gördün? Rüyada Tanju ben evleniyorum diye kızar mıydı? Tanju Bartlim ne diye be? Bunu tam sevmeye başlamıştım, şimdi gene sevmeyeceğim bunu. Bırak sen ya. Günaydın Brefere. Gürkan, günaydın bire Gürkan. Yağmurlu bir sabahtan demiş İsmail. Tarlada mısınız yağmurda? Akşam canım sıkıldı. Yağmur yağıyor, bir şey de çizmadı. Bir şey, bir yerde çıkmadım. Tekrardan yattığım yerden ona bunu hep mail yolladım. Canım sıkıldıkça. Kozmetiğe mail yolladım dedim. Bu fibenleri dedim ne zaman bağlayacağınız dedim. Eğer dedim bir ay içinde bağlanmazsa ben dedim Starlink'le dedim sözleşme imzalayacağım bir seneliğine dedim. Bir ay içinde bağlanacak mı dedim. Bakalım kozmetiğinden de bugün ararlar. Her yere mail attım. Nova'ya attım. Adonis'e e-mail attım. İskeçer'in dedim. İskeçer dedim hastaneye ne zaman dedim doktor gelecek dedim. İskeçer hastanedekiler pek doktora benzemiyor falan dedim. Her yere mail attım akşam. Beni de kabul eder misin Malik Erniye kahve içmeye demiş İsmail. Hayır. Sen yaş, bir yaş sınırı var. 30 yaş maksimum. Sen o. Ne bileyim bak Gürkan abi. Herhalde tiroide dokundu demiş Tanju. Likmeni tiroide mi yedin be? Tarkan. Ta arkan görünüyor bak, görüyorum buradan. Kafa arkanın, kafa. Kafa.

Hey! Siz ne satıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz siz burada? Sizin şimdi evinizde birisi gelip, iş yerinizde birisi gelip motorla hırr diye bahçeye girse, ondan sonra hırr kapıyı gelse, kapıyı açsa, ne yapıyorsunuz siz burada, ne satıyorsunuz burada derse, ne yaparsınız? Hani ben deliyim ama bende delileri de var. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Ahmet dün bana bir video gösterdi. Şaşırdım kaldım. Gülsem mi anasam mı bilemedim.

Yok akşam makarna yedim diyor Tarkan. Makarna yedim belli zaten. Makarna yedinler öyle oluyor. Çalışmıyor kafa. Çok makarna yiyince. Hafif bir yağmur yağıyı dörtten beri demiş İsmail. E tarlada değilsiniz değil mi hafif yağmurda? Aptal ıslatan çünkü o. Bize çok güzel yağmurlar yağdı. Hep sular durmuş. Hep kazlar sularda şımbır şımbır şımbır kısılarda yüzüyor.

günaydın Sevel Hanımcığım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dobro utro pričet demiş İlhan Solis, yağmur demeden, çamur demeden çalışıyorlar. Mehmet Hazretleri, Mehmet, Nazif abi günaydın. Ömer'e Semerci, nasılsın be? Bugün Özcan'dan çalışmaz, hava yağmurlu, kim nasıl uyuyor aşağı? Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar demiş. Ahmet Mustafa abim günaydın, daktiri daktiri daktiri, günaydın. Ne saatteysin burada be? Direkt içeri, var motorla, direkt içeri, haremi. Ne saatteysin burada be? Ay yarabbim. Ay yarabbim.

Kulağı az işlenler Şener'e gidiyor. Kulağı az duyanlar Şener'e gidiyor. Kulağı hiç duyamayanlar Devletoğlu'na gidiyor. Şener'in yapacak bir şey yok. Devletoğlu maaş çıkartıyor. Kulağınız hiç duymuyorsa hiç. Yani kafadan sakat olanlar zaten benim gibi Devletoğlu'na gidiyorlar. Benim çok iyi bir maaşım var Allah'a şükür. Evet, Şener Gümüşcine de Honda Center'in karşısındaki yolda. Uzun yılların tecrübesiyle ne kadar uzun olduğunu yıllarını anlattım. İskeçe'de uzun yılların tecrübesiyle bak İskeçe'de uzun kalmadığı için birkaç yıllık olduğu için İskeçe'de de Zara Kiss'in karşısında akustik akende komodisyonu Şener ama İskeçe'deki ismi Enis Kiss'i. Enis Kiss'i. Enis Kiss'i itirak koyuyoruz.

Aman efendim ne demek? Bir dahaki sefere sadece kahve değil, börek de yapacağım size. Lidl'da çok uygun fiyatlı börekler var. Çok güzel. Tavuklu, peynirli, kremalı Ahmet. Deluxe marka. Gerçekten çok güzel ama. Vallahi bir tane kotopit aldım. Şimdi varsa indirimde de almıştım. Daha alacağım onları atacağım katapsiksiye. Gene misafirlere ben yaptım diyeceğim. Trakya yufkadan ben yaptım diyeceğim. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Böreklik yufka. Harika yufka. Erken söyledim bugün biraz yok zararı. Trakya yufka. Trakya yufka. Rodopil'deki bakkal ve marketlerde. Vallahi tarladayız Gürkan demiş İsmail canım. Ama hava baksana yağmıyor ya. Tarladasınız ama... Radyonun üstüne tütün yaprağı örtmüşler. Allah'ım yarabbim bir akıllı yok. Radyonun üstüne yağmur yağmasın diye tütün yaprağı örtmüşler. Hani osurukla boya boya bak dedir ona. Yapmayın öyle. Ay yarabbim. Yapma İsmail yapma. Çok haklısın Gürkan abi. Tarkan da haklı demiş Tanju. Sen de Nasrettin Hoca gibi herkese haklısın diyorsun ama Tanju. Ama Tanju.

deliye ne diyeceğim ben, tam şu bir şey diyemezsin. Ahretciğim. Da dedi. Gökay'dan da konuştum, akşam selamı vardı. Tanju. Diyarbakır yoluna, Diyarbakır yoluna. Bu ne böyle be? Denalım, denalım, denalım. Elektrikçi arıyorsanız Altan, Çukurkahve'nin bitişinde Altan, Devrim Elektrik, klima taksın, güvenlik kamerası satsın taksın, çanak anten saksın taksın, Altan sevgili dostlarım, Devrim Elektrik, Çukurkahve'nin hemen bitişinde elektrikçi arayanlara sesleniyoruz. Çakacaklar, fişler, prizler, mürizler hepsi Altan'dan uygun fiyatlarla. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Coşkun Network ekibine çok teşekkür ediyorum. Mermerci Coşkun Network ekibi Surköy'den Kozlaadere'ye giden yol üzerinde. Efendim toptan ve perakende satışlar. Instagram'da da Coşkun Network Marmaras olarak bulabilirsiniz. Coşkun Network Marmaras, Marmara, Granites. Evinize de gelsin, rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerleri onarsın, düzelsin sevgili dostlarım. Değişimini yapsın isterseniz. Mozaik mermer yapsın.

Gürkan abi sen daha bilirsin belki, bu eski taftatalarla Almanya Yunanistan çıkışı uçaklar yapılır mı demiş Cüneyt Hasan. Gerçekten ama bütün deliler bende. Sen ne diyorsun be Cüneyt? Bitti o iş, bitti. Kasabadan köyden kasabaya gidemiyorsun o taftatalarla. Yurt dışına çıkış yapacak. Aa, gel Osman, sen unutma be. Ne yapıyorsun be? Gel, bütün deliler burada. Gel, bir akıllı sensin. Gel Osman, gel. Gel Osman.

Hakan İstanbul'larda geziyor. Ondan ona ben Hakan diye birkaç günden beri sesleniyorum, sesi çıkmıyor. Hakan İstanbul'larda geziniyor Berna ile eşeğine beraber. Ya serpme kahvaltı mahvaltılar. Oh ne güzel hayat, ne iyi hayat, ne güzel hayat. Lüks hayat. Kuru kahveciğim. Nihat 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Hakan şimdi babasına bıraktı herhalde dükkanı. Onlar küçük bir kısa geziye gitmişler. Kuru kahveci Nihat Şapçı'da. Efendim 48 yıllık tecrübe diyoruz. Etiki Bankası'nın bitişinde ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Hüseyin Sevdalı ve ekibine kocaman bir ekip. Oğuz Mehmet Kalimera bu arada sana da, Hüseyin Sevdalı ve ekibine de günaydınlar. 3 tane dershane. Kariyer Dershaneleri Gümüşne ve Bulatköy'de servis araçları da var. Kariyer Dershaneleri Gümüşne yeni yol 46 numarada. Bulatköy ve Bekirli'de. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve sadece 2 kişi geçemedi. Bu çok büyük bir başarı sevgili dostlar. Geçenler Hasan Sani, Erva Mümün, Burak Aziz, Egemen Dermenci, Hüseyin Pehlivan, Eymen Mümün, Erol Mehmet, Azla İsmail, Sena Latif, İsmail Ahmet, Ceyda Ahmet, Cansu Hüseyin, Furkan Ahmet, Enes Kır, Enes Sani, Hasan Efe Sadık Mehmet, Kerem Nuri, İsa Ali, Derya Mehmet, Beyza Hüseyin, Deniz Sevdalı, Zeynep Mümün, Eymen Mustafa, Melis Bıcan, Yorgos Lomis, Nazmiye Dermenci, Begüm Kadir, Fatih Koca Mustafa, Ayaz Demirbaş, Açelya Mümün, Beyza Çakır Sadık Mehmet, Melis Recep, Ezgi Sepetçi Ahmet, Ege Serif Ali, Koray Ali, Hasan Topan Hasan, Fatma Hasan, Ejder İdris. Sevgili dostlarım, %100'e yakın başarı için, büyük başarı için Hüseyin Sevdalı kariyer dershanelerini seçin efendim, kariyer dershaneleri. Bir Kızıl Gonca'ya benzer Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Fikrimin İnce Gülü gibi biraz da dinlenesi şarkılar çalsana Gürkan demiş Beri abi. Evet. Günaydın demiş bir kez Salih Kamil abim. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın Kalimera. Kalimera, Kalimera. Ne diyesin be Timo bayağı? Dillesre fille mutimore. Monoz muyumları efendim, evet. Bir şey daha söyleyecektim, o yalanmış herhalde. Zaten doğru söyledim, kim söyleyebilir ki? Kim iddia edebilir? Ali Molla Molla Ali uyandı mı? Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, araba ehliyeti, otomatik vitesli arabada ehliyet kullanmasını, aman ehliyet için otomatik vitesli arabada alıştırma yapın. Otomatik vitesli araçta ehliyetiniz olsun sevgili dostlarım. I love Komotini, I love Ali Molla, I love Auto Kinesis.

Ersoy Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda inşaat malzemeleri deyince akla gelen her şey Ersoy Mehmet Özcan'da sevgili dostlarım. İnşaat malzemelerinin adresi Ersoy Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometre. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında şok fiyatlar onlarda sevgili dostlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evlere de gidin yakından görün. Onlar

Üçüncü derse başladım. Ne uyuması demiş Alimolla. Ne bileyim Atlim be. Tam uyku havası ya be. Vallahi billahi. Ben bugün zor başladım programa, zor. Hep kör şeytandan kavga ettim. Şeytan. Yat gömül yatağına, niye program yapacağım bu sabah, ne güzel yağmur yağıyor diye dedim. Ama şeytana teslim olmadım.

Ömür ve sevgili dostlar, iki dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde size hizmet veriyorlar. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri son durak ara toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Herkes senin gibi şeytanın ahireti mi demiş Ahmet? Ya akşam Kozmote'ye e-mail yazdım. Sen şimdi açmışsın radyoyu. Dedim ki dur bak ne dediğimi. Starlink ile indirme siması yapacağım dedim. Vereceğiniz verin artık buraya interneti dedim. Faisela namo pite. Potifani yathesmoto fiber stiperiochimu. Nomos ξάνθης δήμος Μισθονίδας οικισμός Παλιοκατραμίου. Οι εργασίες έχουν τελειώσει. Τα κουτιά έχουν περαστεί στις κολόνες. Θέλω να μάθω πότε θα γίνει η ενεργοποίηση επειδή έχω Starlink και πρέπει να κάνω ανανέωση συμβολίου σε ένα μήνα. Dedim. Şimdi bugün kesin e-mail ile dönüş yaparlar ya da telefonla ararlar beni. Ve ne diyeceklerini de tahmin ediyorum. Bir araya kadar enikopiyası olacak diyecekler. Ya da yazacaklar beni istapalyatuta defterya lefterya ama şimdi Almanlara geçtiği için telekom olduğu için pek defteri yazacaklarını zannetmiyorum. Mutlaka bana dönüş yaparlar diye düşünüyorum Ahmet. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Önem olasan Ömer Paşam olasan Ömer. Yağmurlu bir günden herkese günaydın demiş. Ana ne yağmur yağmış, ne yağmur yağmış, ne yağmur yağmış Çanakkale'ye. Hasan abi her yer göl su olmuş şu an. Pop pop pop pop pop pop pop ne yağmur yağmış.

Bunları sen yazmanın %100 kime yazdırdın demiş Tanju. Aklıma gelseydi ChatGPT'ye yazdırdım ama vallahi da billahi de kendim yazdım. Aa, canım ben cahil miyim? Aa, bugün öğretmen adamız biz. Siz beni niye meflepiti katoteride? Meflepiti katoteri. Yatime para bile betere. Yatime para bile betere. Elini Mego, elini. Urfalıya ben, sen de Urfalıya ben. Değil mi kaçı belli mi?

Piticans, piticatiste. Senin işini yine bu kardeşin yapacak demiş Ahmet. Bir de ararlar pilotika, sana ilk önce internete bağlayalım. Starlink'e gitme derler mi Ahmet? Vay. Pilotika sana sende dokümü yapalım derler mi Ahmet? Ha? Telekom'dan. Dur bakalım, heyecanla bekliyorum ha. Canım sıkıldıkça akşam her yere mail yazdım. Volvo'ya mail yazdım. Dedim ben sizin reklam yüzünüz olayım dedim. Yüzünü gönder dediler bana. Gönderdim bakalım ne cevap gelecek. Ya be kuşum. Reklam yüzü olacağım Volvo'nun.

Gece dinler demiş. O demiş. Ha, tamam, programı tekrarını dinleyecek o zaman. Programı tekrarını dinlerken Kemal Karadağ'ın Yaşabım. Efendim motor deyince motoklas, ikinci el motorlar. Yapmasana be kuşum be ya, birinci el motorlar. Motoklasla sevgili dostlarım. Motoklas. Kozlu Kepir'de. Stilbayi, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, motoklasta. A kalite hizmet, motoklasta. Elif Karaosman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Zayıflamak isteyenler, kilo vermek, kilo almak isteyenler, sağlıklı kalmak isteyenler. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için Elif Karaosman'ı seçin. Halko Kondil 3'te eski adliye binasının arkasında hizmetinizde Elif Karaosman sevgili dostlar. Günaydın demiş Füsun Cemal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Otur be. Otur be. Ama sen de... Yaramazlık yapma be Osman be. Sana söz verdim şimdi Dünyasın. O zaman ikide bir yoklayacağım seni. Dur. Dur o zaman. İkide bir yoklayacağım seni. Yoklama, yoklama yansın dediğimde parmak açacaksın, tamam mı? Tio, ne oldu? Bazı arkadaşların arabasında radyo mu bozuldu acaba? Dinleyemiyorlar seni iki gündür diyor Hasan Şerif Ali. Değil mi? Bu arkadaşların baş harfi E ile mi başlıyor? He? Hisar Kuru Kahve'nin bitişinde mi bu arkadaşların dükkanı? Biraz ipucu ver bana. Esperila Vago.
1: Hep alıp attım.
0: Benim... Bunlar benim hışmımı giymemiş onlar.

0: yokla canım diyor. Bak hep yoklayacağım seni. Hep dürteceğim. Bu arkadaşların baş harfi Enis'in E'si su ile mi başlıyor acaba? Hadi günaydın demiş Nida. Enis'in E'si, Şerif'in Ş'si, Enis'in fiyatı. Nasıl benim hışmama uğrayacaklar?
1: Çok çektim elinden, çok aşk bana saklı.
0: Max! Max!

0: Tam şarkı bitti. Annemden kapıdan taranayı aldım ve geldim, Güner ablamın taranasından yapmış. Oh, bu yağmurlu havada, bu serin havada tarana ne güzel gider.
1: Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun.
0: Ah ne güzel tarana. Oh ne güzel tarana Güler abla, eline sağlık. Nurten ablam, afiyetler olsun. Afiyetler olsun. Çiçeklerin yanında kahve içmek gibisi yok. Güneş var orada. Allah Allah, bizde hava. Allah senin benacını kaldırsın. Sıcak tarananın içine gagasını soktu. Bakın bakın bakın. Ya Rabbim, Allah'ım, hayvanatlarla başım belada, yemin ederim. Kaç kaç git buradan be. Ya Rabbim, ya Resulallah.
1: Şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör.
0: Peynir doğradın mı içine diyor Yasin. Peynirsiz olur mu canım? Peynir de var da. Kuş gagasını soktu. Kaç. Kaç bırak, kurtaramıyorum taranayı.

0: Yağmur hafif mavi diyor Ahmet. Dur bakayım. Hafif hafif. Böyle Balkanlardan doğru açılıyor sanki azıcık. Bu şarkı. Niye bu tarafa mı geleceksin sen? Gözüker olsun. Dur bakayım hava durumuna. Ne diyor havanın durumu? Hava durumu. Palio katramıyor. Sert hava şartı, sarı kotlu gök gürültülü fırtına uyarısı. Bu koşullar 22 Eylül Salı 12 tarihinden itibaren bekleniyor.
1: Seni terk edip de gitmek var ama.
0: Sakın. Tarhaneye kezdenme.

Bizim burada daha hafif, ondan sordum diyor Ahmet. Gece boyunca çok güzel yağdı. Ben hep uyurken uykumun arasında şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl hep yağmur yağmış. Ama ne rüyalar gördüm, ne rüyalar gördüm ama hiç bir şey hatırlamıyorum gördüğüm rüyalardan. Gençliğimin şarkıları, Ferdi Tayfur olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdimiz sevgili Osman'cığım? Ha? Sen de derdin var, sen de yalnızsın. Ya senin şeyin dişi kuşu eyle değmedi. Ya sen en kısa zamanda bir eş bulmak lazım. Nereye kadar böyle olacak bu? Osman, ah Osman, garip Osman'ım benim, garip Osman'ım. Efendim yağmurda korifi çok güzel olur. Çok iyi olur. Harika olur. Gidin bu yağmuru, bu bulutlu havada oturun korifiye. Harika köftelerini yiyin. Geçen akşam ilk defa güveç yapmışlar. Yazın yapmıyorlar, yazın gitmiyor dedi. Artık yavaş yavaş sonbahar, kış ya. Çok hoşuma gitti güveç. Sanki geçen akşam bir başka güzeldi, onu dedim. Herhalde ben özledim güveci, yaz boyunca yemedik. Artık hafta sonları güveç de var korifide. Güveç de dana eti. Onun içine mantar doğramış. Bence patlıcan da yakışır. Böyle patlıcanları hafif yağda çevireceksiniz. Of var ya, patlıcan ete çok yakışır. Et de patlıcana yakışır. Aman aman aman aman aman. Korifi, ciğer sarma sevenlere ciğer sarma da var. Ben yemiyorum. Hafta sonları artık kış geliyor, çevirme de olacak. Korifi de. Ha, öyle mi Halil? Yaşa Halil. Ben içinde patlıcan olan her şeyi severim. Bayılırım içinde patlıcan. Yani patlıcanı severim. Mesela patlıcanla köfte yaparlar ya. Aman aman aman. Patlıcanları incecik dilerler, kızartırlar. Sonra köfteyi sararlar patlıcana. Yatıya giderim, yatıya giderim.

Furkan abi, hamile misin demiş Tanju. Hamile değilim bak arkadaşım ama böyle gidişle verdim kiloları alacağım galiba ya. Dünden beri hominikırttan kabire yiyorum. Vallahi sabah sabah bu ne işte abi?

Yok Ayvi de sen yemek hastasınız demiş Tanju. Siz onu bunu bırakın da. Kalfa Pastanesi yeni bir şey yapmış. Karamel, fıstık ve çikolatanın harika uyumu. Yeni böyle Prakyalar Kalfa Pastanesi'nde acayip bir şey. Böyle ağzınıza fıstık, kavrulmuş fıstık tadı geliyor. Karamel tadı geliyor. Çikolata tadı geliyor. Acayip bir şey yapmış Kalfa Pastanesi'ni. Tebrik ediyorum sevgili dostlarım bu güzel lezzetleri için. Drop Pastanesi de Şapçı'da. Drop Pastanesi de harika 10 numara 5 yıldız tatlılar yapıyor. Efendim sütlü tatlılar yapıyor, hafif tatlılar yapıyor. Ne bileyim profiteroller, işte San Sebastianlar, harika turtalar, pastalar. Furkanist olarak Furkan'ı, Drop Pastanesi'nin en küçük elemanını ama en yetenekli elemanını da Instagram'da ekleyin. Furkanist, Furkan'ın yaptığı işlere de bir göz atın. Drop Pastanesi Şapçı'da Kıdel'in bitişiğinde şimdi biraz sonra birkaç zaman sonra yeni yerine taşınacaklar sevgili dostlar. Bu arada bir şey söyleyecektim, ne söyleyeceğimi unuttum ben ya. Bir şey anlatacaktım ama. Yok ay bir de sen yemek hastasınız demiş Tanju. Seviyoruz yemeği, ne yapalım, can boğazdan gelmiş Bahattin. Hasan'a çok teşekkür ederim. Hijyen servis. Batı Trakya'nın hijyeni için. Evet, ilaçlama hizmetleri hijyen serviste. Böceklerle savaş hijyen serviste. Mis gibi koksun eviniz, tuvaletiniz hijyen servis. Profesyonel hizmet hijyen servis. Batı Trakya'nın hijyeni için çok güzel hijyenik mendiller de var. Hijyen serviste sevgili dostlar Hasan, Şerif Ali, Fatih'le karşı karşıya. Fatih hemen hijyen servisin karşısında. Onlar komşu. Fatih de koltuk üretiyor, koltuk yapıyor, kumaş döşüyor. Arabaların tavan kumaş döşemeleri Fatih'te sevgili dostlar. Güzel, inanın Fatih, kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin kardeşim, hepinize kolay gelsin. Tüm dostlarıma kolay gelsin. Can boğazdan gelirmiş, boğazdan da gidermiş diyor Tanju. Neriman Salihoğlu ablam günaydın demiş. Benim braçalarıma şey lazım be. Deli protein lazım. Görmedin mi bende nasıl braçalar var? Senin gibi kollarım çırpı mı benim? He? Önümüzdeki cumartesi geleceğiniz mi Mustafa'ya Korifi abi demiş Hüseyin. Hüseyin'le yıllar sonra ilk defa yakından gördüm, yakından tanıştık. Yakından daha yakışıklı Hüseyin. Yaşa be. Yaşa be.

Bak ne yapıyorsun orada? Bakın bakın. Bre masanın kenarını yiyor bre. Odunları kemirmiş.

0: ama neye çıkmışsın? Neredesin?
1: Halil Fahi Hoca arıyor seni. Benim kızmam önemli değil. Masadaki lerin kızması önemli Fahi. Kız, tabii kızdım demezler ama orada konuşulanlar önemli. Tim mi alakası nere? İlk kez dik öre Gürkan dediler. Ego dedim. Potez ne evkazik o? Dedim. Potez evkazik o. Ben doğruyu söylerim. Yamuk otururum doğruyu söylerim. Kızan kızar, kızmayan kızmaz. Fahi da benden notunu almıştır. Bu da böyle yani. İster gelsin ister gelmesin, gel gelene kapımıza çık, gidene de güle güle. Ama bir daha ben, siz beni bir daha Faik'te bir tavernada bir ortamda görürseniz gelin yüzüme tükürün. Ya ben de böyle bir huyum var. Az huylu dilim ben, az huylu huysuz dilim ben. Çünkü bizim için arkadaşlıklar, bizim için dostluklar önemlidir. Bizim için, hatır için çiğ tavuk bile yenir. Bizde biz böyleyiz. Bizi böyle kabul eden eder, etmeyen etmez sevgili dostlar. Gelene hay hay, gidene haydi bay bay. Günaydın. Bunun üzerine bir de sarmaşık gülleri dinletirsen mükemmel olacak güzel abim demiş. Nurgül nasılsın? Efendim onlar Nurgül maşallah her şeye burnunu sokuyor. Maşallah Nurgül. Allah billah benim gibi her yere burnunu sokuyor. Eğlence düzenledi. Severim. Hiç eline yüzüne gözüne bulaştırmadı. Karım. Ya şimdi gezi düzenliyor. Onu da elini gözüne gözüne bulaştırmayacak. Hanımlar hazır mısınız diyoruz ama beyler de gidebilir artık bu geziye. Beyler de katılabilir sevgili dostlar. Üstelik hamama gitmek isteyenlere 40. Sadece Edirne'ye gidip gelmek isteyenlere 20 euro. Hamama erkekler de gidebilir, kadınlar da girebilir ayrı ayrı. Edirne'ye gezi düzenleniyor. 4 Ekim Pazar sabah saat 4.30'da hareket edecek otobüs sevgili dostlar. Daha detaylı bilgi için size Nurgül'ün telefon numarasını verebilirim. Nurgül ve Belgin düzenliyor bu geziyi, bu Edirne gezisini.

Bak benim çok ismini vermeyeceğim. Hepinizin bildiği birisi. Çok samimi bir arkadaşım vardı. Bir yere kadar sabrederim ben. Herkesin bir huyu var. Bir yere kadar sabrederim. Ondan sonra bir noktayı koyarım, bir nokta koydum. Geldim kardeşime de söyledim. Bundan sonra dedim, dedim. Bilmem kimle dedim. Arkadaşımız, dostluğumuz bitmiştir dedim. Kardeşim yapma falan dedi, dedim ne yapma. Son bir şey oldu ki bardağa taşıran bir damla oldu. Ondan sonra 8 yıl hiç konuşmadık. Aynı şehirde, aynı yerde olmamıza rağmen 8 yıl hiç konuşmadık. 8 yıl sonra yine ben büyüklüğü gösterdim. Yine onu affettim, o da kabul etti zaten hatasını. Ama benim de böyle huylarım var işte, ne yapacağım. Ama öyle de yapmak gerekir sabrınızı taşıranlara. Efendim sizin değerinizi, kıymetinizi bilmeyenlere. Siz ne bileyim ben işte, hani şarkılar falan hep klasik şeyler söylenir ya, siz gene düştüğünüzde elinden tutmayanlara, bir tekme vuranlara. İyi gün dostlarına önem vermeyin. Önemli olan insanların kötü günde de dostun olmasında, kötü gün dostlarınız varsa onlara sıkı sıkı sarılayın, sarılın, onları hiç bırakmayın. İyi günde herkes dost olur. Günaydın abi, sen bir dahakine çağır bak beni tavernaya, pare nasıl yapılıyor gör demiş Hasan. Ne, paraya nasıl yapılıyor gör demiş Hasan. Çağırıyoruz da sizi canım, teker teker mi çağıralım? Radyodan söylüyoruz herkes daveti diye. Bir kere gelmedi ne var Hasan? Hangi Hasan? Hasan Melike. Giratos Hasan. Bir dahakine toplanacakken haber et abi demiş. Radyodan eşekler gibi bağırmayayım ama Hasan. Allah Allah, hiç duymadın mı sen? Hadi diyor, geçen gün duymadın, hep toplanırken bağırıyoruz. Hiç mi duymadın? Sıradaki kim demiş Hasan? Sıradaki mi? Enes Şerif'i de esinden başlıyor. Günaydın Batrakya'ya selam olsun demiş Salim. Yaşa be, yaşa be. Çok zorlamayın. Bir insanın iyi niyetini ve sabrını aynı yerden defalarca sınarsanız, baktığınızda o eski candan insanı asla bulamazsınız. O yüzden çok zorlamayın, çok sınamayın. İnsan kırıldığı yerden öyle bir sertleşir ki ne eski samimiyeti kalır ne de o eski sıcaklığı. Bazı şeyler bittiğinde geri dönüş olmaz.

Bir şarkı okuyayım, ondan sonra bırakacağım ama bir şarkı diyorum, bir mesaj okuyayım. Günaydın Norveç'ten, Rodope ekibinden herkese selamlar, iyi yayınlar ve güzel gün diliyoruz. Çiko'ya da şaba demiş. Nuri Kıranoğlu, kolay gelsin. Dostlarım kolay gelsin. Çiko nerede? Bu ne Çiko? Günaydın. Kral Meşe'deki ablamızdan işleri başında olan herkese kolaylıklar, yayınlar derim demiş Nihat Kuru. Günaydın dostum, hoş geldiniz. Oktay Ahmet, günaydınlar abi, hayırlı programlar dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Mesut bir fotoğraf göndermiş. Traktöre gel. Sevgili dostlar, Mesut'a gel. Solis ve Kioti marka traktörler, ikinci el traktörler, birinci el traktörler, tarım makinelerinin tamiri, sulama beklerinin, karulların tamiri. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Ayrıca Mesut'ta traktörlerinize Türk malı çok güzel, çok güzel, harika kabinler de var.

Satılık Landini 125 beygir. Fiyatı 11 bin euro. Mesut'ta köy kahvesinin karşısında. Bayatlı'da. Bu sarmaşık gün. Fikret abiye söyleyeceğim, bir dahakine geçerken aslında beni de geleceğim inşallah demiş Aslan. Bizim de fakir kahvaltımız demiş Yasin. Grünlander brunch. Bilmem ne kaşar maşar, maşallah bu kadar kaşar bu kadar şey yersen sen kolesterolünü falan baktırıyor musun Yasin? Tahlillerim halillerim. Evet, ne yapalım şimdi? İyice uyutmayalım sizi. Aynur abla nerede kaldınız bu sabah? Aynur abla, Necdet abi neredesiniz? Ha bakayım, günaydın İsmail Sadık. Günaydınlar Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldiniz. Saatler 5 geçeyi gösteriyor sevgili dostlar. Yağmurlu bir gündeyiz. Gümrükçe taraftan da anladığım kadarıyla yağmur yok ama bizde çok güzel yağmur başladı. Yine şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır şıpır yağıyor. Evet, San Siro. San Siro birçok alanda fark yaratıyor. Birçok alanda faaliyet gösteriyor sevgili dostlarım. San Siro. San Siro kuaför salonlarına berberleri, kozmetik ürünleri tedarik ediyor. Kuaförlerin, berberlerin salon dizaynı komple, ne ihtiyaçları varsa hepsini San Siro yapıyor. San Siro'nun farkını sizler de her konuda yaşayın. 20 yıllık tecrübeyle San Siro büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Batı Trakya'da sevgili dostlar, San Siro. Devam. İki kız kardeş. Şapçı'da onlar. Devam. Danışmanlık bürosu sevgili dostlar. Nereye yazıyorsun Devam'ı? Nereye? Ne yapıyorsun be Gürkan be? Ne yapıyorsun be Gürkan? Ölmedim. Devam. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, kira gibi devlet destek yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadi Motors yeri Şapçı, Espresyonist'in yanında Deva sevgili dostlar. Her derde Deva, vatandaşın derdine Deva olmak için mi var? Günaydın abim, Frankfurt'tan selamlar, unuttum mesaj yazmaya. Ondan geciktim diyor İlyas. Abi ben unutulacak adam mıyım? Allah Allah Allah. Kolesterolüm çok iyi demiş Yasin. Bu kadar kaşar yiyince kolesterolün iyi mi? Çok iyi derken kaç, 300'lerde falan mı? Abin evde sesliyor. Benim işim çoktu, yazamadım demiş Aynur ablam. Ha tamam. Tamam Merve Salim. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, programlar derim demiş. Hoş geldin Merveciğim. Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Enerim. Dostum. Dostum.

Nein. Gotlas, GPT, gamma, natrium, kalyum, trigliseritler 427. Ana, iyi diyor. Trigliseritleri 427 Yasir'in. Kolesterolü 166, kolesterol bağlıyor musun? 166, LDL kolesterol 58, HDL kolesterolü 35. İyi. Ama trigliseritler uçmuş, atlayım uçmuş. Ney. Glikoz misalim 118. Şekerin 118'e. Şekerin çıktı mı?

bu Enis nerelerde diyor. Halil, Enis de burada, Faik de burada. Yazmıyorlar, yazamıyorlar. İkisi de burada.

0: gözlerin, gözlerin yar gözlerin.
1: Ha delikanlılar gençler, sevgililer, nişanlılar, yeni evliler.
0: Ha bakalım delikanlılar, gençler, meşler bakalım, ha bakayım be. Ha bakayım. Meşe'ye çok yağmur var, bütün gece hiç durmadı, az önce dindi ama yine yağacak gibi kızanım demiş Hatice ablam. Yağsın bize de öyle. Bize de sürekli yağıyor, çok güzel yağıyor hem de. Kolesterol hapı almıyorum, şeker hapı alıyorum, bir de ürik asit hapı. Evet, o yüksek doktor yürü dedi, ben de herkese yürüyorum demiş. Sen yanlış anlamıştın o yürümeyi. Ya. Bu yaşta herkese yürüme, hık diye kalırsın vallahi.

0: Abi sabahleyin paylaştığın resimde neden küçük Emrah gibi hüzünlü boynu bükük çıkmışsın diyor Cüneyt Hasan.
1: Hadi gençler.
0: Dua et, haplarımı aldım bu sabah da sakinim. Yoksa ağzına

Tanju ya yürüyebilir miyim? Senden izin var mı demiş. Sabri abi günaydın. Tanju ya yürüyebilir miyim? Senden izin var mı demiş.

0: σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Καβάλα λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Βάι, βάι, βάι, Καβάλα, είναι η άμμουριά μου. Μπρα, μπρα, μπρα, μπρα, μπρα, μπρα. Kolumda bir tane ip zamazingo var. Gelip gelip onu kemirmeye çalışıyor. Pijamadan örtüyorum, gelip gene koluma girmeye çalışıyor bre. Bre yeni pijamanın şeyinden içeri girecek bre. Kore filmu.
1: İlhan dayılarından yine damat aşamak. İlhan dayılarından.
0: İlhan dayı şaba. Fark şekerci Yasu demiş. Yasu filmu. Galaysi. Am bravo. Söyle Yasin'e başka kapı ama o kapı da kapanıyor yarın demiş Tanju. Ya bak o yüzden bugünden başladı. Bu kapı da kapanmasın diye.

Abi şaka bir yana bileyim neden öylesin. Çünkü ayakta zor durursun. Pilot musun yoksam demiş Cüneyt Hasan. Ya arkadaşım ben kokain alayım. Kokain? Ondan öyle. Kokain. Ve bu arkadaşlarım alıştırdı beni kokaine. Benim yarimle sevgili dostlar. Koko yiyin. Kokain alıyorum demem. Koko yiyorum. Koko. Kalfa Pastanesi'nin muhteşem. Ama muhteşem çok güzel. Hindistan cevizi tatlısı şimdi ama vur. Vallahi vuracağım sabredemeyeceğim artık. Hay tutturmuyordu kendini. Tutabilsem koyacağım kafese. Dur tuttum. Dur bunu kafese koyup geleyim.

0: babasına, çocuğuna, bizim akrabasına oynanır aşağı. Salla.
1: İsmail Yasu. Hey. Yasu İsmail. Alo. Chico. Alo Chico. Chico alo. Yağmur var mı? Chico. Hoş geldin Chico. Orijinal Chico geldi. Kalkın Chico geldi. Kalkın.

Şimdi şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan en sona gel, en sona çık. Şuraya bas bakalım. Selam Gürkan abi. Belçika'dan günaydınlar çalışanlara. Herkese kolay gelsin. Sana da yayınlar abi demiş. Alpay Mehmet. Yapsa Alpay. Hoş geldin. Dobro utro. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bulgaristan'da tüm dostlarımıza kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Haydi bakalım sevgili dostlar. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Eray Harbaz ve ekibi. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Damla yere damlattırmıyor. Aranan boyacı, beklenen boyacı. Söz verdiği zaman da gelen usta zor bulursunuz. Eray Harbaz bu ustalardan bir tanesi. Söz verdiği zaman da gelenlerden. Benden telefon numarasını isteyebilirsiniz. Eray Harbaz. Eray Harbaz. Eray Harbaz. Erol Agromix. Erol Agromix. Plakakiler. Fayanslar. İnşaat malzemeleri. Züccaciye ürünleri. Nalburiye ürünleri. Erol Agromix'te sevgili dostlarım. Çaymakıf Köyü'nde Erol Agromix hizmetinizde. Çaymakıf Köyü'nün gururu. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta bulabilirsiniz. Günaydın canım aşkım, bu sabah çok soğuk, yataktan çıkamayayım demiş Mustafa. Canım aşkım, köpek ne oldu? He? Bu sabah çok soğukmuş, yataktan çıkamazmış. Dışarısı 17 derece. Kışın soğuklarda ne yapıyorsun sen be? He? Aydın Mehmet, Kalimera İskeçeli demiş. Kalimera. Kalimera, Pame Solu Dalruka. Pame Aki Tanki. Ela İkaraki. İkaraki Puyusi. Kire Proedre. Mac Catering. Catering hizmeti. Evlerinizde, iş yerlerinizde, etkinliklerinizde Mac Catering var. Mevlütlerinizde Mac Catering var sevgili dostlarım. Mac Catering, Mustafa Ali Çamış ve ekibi. Günaydınlar, Yağmur Nisketçe'den demiş Dilen Yüksel. Günaydınlar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz. Her yerde yağmur var, güzel yağmur yağıyor. İyi yağmur oluyor sevgili dostlar.

0: Tövbe tövbe, sabah sabah. Aşkın canım ne oluyor demiş Chico. Kıskandın mı Chico? Ayşe abla, Nurten abi günaydın. Yağmurlu bir günden demişler, günaydınlar. Ne kadar güzel yağmur yağıyor, ne kadar güzel. Günaydın yavrularım, aşklarım, canlarım. Günaydın, günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. Rosalin. Rosalin. Butik. Bayanlar özel. Abi elbiseler, gündelik elbiseler, gerekli ceketi takım elbiseler, aksesuarlar. Tesettür giyim Rosalin. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresso'nun yanında, Demokrito bir de, I Love Komotini'de. Program terapiden çıktı, aşkı memnunaya döndü. Herkes herkese ilanı aşk ediyor. Sonra kızanlara ortalıklarda bırakmayın da demiş. Nida. Ne yapalım, evlenelim mi kızanlarla, ne yapalım?
1: Dosta.
0: Dilel Yüksel, süpersin Gürkan, çok beğenerek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sağ olun. Mustafa, sana bir soru sordum. Kesin köpek öldü bak. Kesin, kesin öldü bak, şimdi cevap vermiyor. Bak. Ti dar bu kadesi naftare. Ti dar bu kayı naftare. Topemono randevu mastayne proskusanti diyor İlkan. Topemono randevu mastayne proskusanti. Elpiz o çikos nami masafisi palimonus. O çikos. El antiberlekya.
2: Sana ben aşkımı seni diyemem.
0: Eci pesto chico erotiari demiş. Ela chico erotiari. Chico yavrum. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Haplarınızı alın demiş Tanju. İlyas Meryem, günaydın Badeli.

patike bu. Bebek hamuru. Mikrodalgaya leblebi attım. Leblebi birazcık nemlenmiş. Şimdi çıtır çıtır oldular. Çok güzel oldular. Çiko diyor İlhan. Poteke pu diyor. Poteke pu. Sabre sume diyor. Akşamları yap yayın aga böyle çok az demiş Sari. Tabii bak kardeşim günde 5 saat yayın az. Benim kendime hayatım yok. Akşam da yayın yapayım. Hep yayın yapayım ben. Tabii gece de yayın yapayım, sabah da yayın yapayım, hep yayın yapayım. Zeynep Tarsin oldu kardeş. Günaydın. Günaydın. İskeç Ovası'na günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Mermerci deyince Coşkun Etme ekibi Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağdadır. Coşkun Etme ekibi sevgili dostlarım. Toptan ve perakende satışlar, rengi bozulan sararan çatlayan mermerlerin parlatılması, her türlü mermer işi, granit işi, Coşkun Etme ekibinde işi iyi yapıyor, güzel yapıyor. Yılların tecrübesiyle yapıyorlar. Coşkun Etme Marmaras olarak Instagram'da da bulun. Lezzet, yaz atlim. Topu Çiko bulacak, topu teyi ben söyleyeceğim demiş. Ela Çiko eritiyar ya gari mu? Yeri sen bulacaksın, poteyi biz söyleyeceğiz.

Toyota Yannis. Cuma günü Lefkinihta. Lefkinihta'da da Toyota Yannis'e gidebilirsiniz. Orada sergilenen araçları, arabaları görebilirsiniz. Yeni model RAV4 Toyota Corolla. Yeni model Hilux. Yeni model makyajlı. Her yerde herkesten önce Toyota Yannis'te. Toyota Yaris Cross. Gidin yakından görün, konuşun. İkinci el arabada da Toyota Yannis. Yunanistan'da fark yaratıyor Toyota Yannis sevgili dostlarım. Yok ki bir yer demiş Chico. Bırak ben bulurum yer. Biz yer ayarlarız, ben yer ayarlarım, ben yer bulurum. Şeyde yapalım. Nurgül, beni dinleyeyim misin? Her yere burnu sokuyorsun, bu işi de hallet Nurgül. Cihan'ın dükkanında yapacağız. Adını da unuttum. Tavernanın adı neydi Chico? Karaçanlara giderken sağdadır. Gökçelerden sonra orada yapacağız. Nurgül! Her işi yapıyorsun, bunu da yap Nurgül. Nasıl azarlayayım sponsorları bu? Vallahi billahi benim bir deliye girip bir sponsor oluyorlar. 4 saatlik bol eğlenceli hamam keyfi. Sokullu Mehmet Paşa hamamında. İster erkek olun ister kız olun gidin. Kız tarafında kız kıza, erkek tarafında erkek erkeğe eğlence olacak hamamda. Oray. Oray Glendia olacak hamamda. Oray Glendia. Darbukalı. Kese köpüklü. Kahve ikram, meyve ikram. Kılıç kalkanlı. Ay ne eğlence olacak. İsteyen hamama gider, isteyen sadece Edirne'yi gezer. Hamama gidenlere 40, Edirne'yi gezecek olanlardan 20 euro alınıyor. 4 Ekim pazar günü biletlerinizi almayı unutmayın. Nurgül'le konuşmayı unutmayın. 4 Ekim pazar günü kadın kadına, kız kıza eğlence. Abi Yaris Cross var mı? Yo, ne dizi almak istiyorum demiş Oğuz. Bağırıp duruyor eşekler gibi. Yeni Yaris Cross geldi. Yeni Yaris Cross makyajlandı geldi. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla diye. Oğuz bana Yaris Cross var mı yani dizide diye. Allah'ım yarabbim, niye sen bunu bana yapıyorsun yarabbim? Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ama hakikaten, yani ne suçum var benim? Benim gibi mübarek bir insan ne yaptım ben sana da sen bana böyle cezalar veriyorsun? Allah'ım yarabbim, daha beter cezalardan sakla, düşman başına böyle dinleyici. Yok kardeşim, yok, ben boşuna bağırıyor beşikler gibi bağırıp duruyorum, yok. Ne diyeyim artık, var mı diyeyim? Gürkan abi Chico'nun messenger'ını çalmışlar galiba. Chico böyle şeyler yazmazdı diyor Tanju. Vay, en son yazdığını bir görsen Tanju. Aa, bu Chico değil. Yazdığını okuyamam canlı yayında. Chico da bozdu kendini. Havadan, hep havadan bunlar. Tövbe yarabbim, tövbe bismillah.

Oğuz'un gene yani salacağından dildir, oradaki kızı görmeye gidecektir. Demiş bir dinleyicim, ismi verme demiş. Aynen öyle, yani salacağından dildir, orada kızı görmeye gidecek. Aa, kendi bırakacak. Olabilir, herkesin hesabı kendi. Ha, pardon, dur, bu bana özel yazılmış. Ya hamamı karıştırıp başka tarafa girersek demiş Yasin. Nasıl gireceğim başka tarafa ben? Köpük şov, darbuka şov, erkek erkeğe bir de meyve sepeti. Birbirimizin ağzına meyve yedireceğiz, üzüm. Al İlkan'cım, lüp. Al Çiko'cum, kulüp. Al sen de Tanju, sen de al, sen de yiyin. Gel. Lüp, lüp, lüp. Kuş besler gibi besleyeceğim sizi. Kuşlar gibi besleyeceğim hamamda. Kuşlar gibi besleyeceğim. Çiko'nun Messenger'ını çalmışlar. Duyuru yapayım. Bu Çiko Çiko değil, başka Çiko bu. Bu da Messenger'ını çalmışlar. Yarabbim. Merhaba Gürkan abi, Lefkin'e ihtiyacı özel, çok özel indirimler hazırlıyoruz. Herkesi bekleriz demiş Rosalin. Rosalin, Lefkin'e ihtiyacı özel, çok özel indirimler hazırlıyor sevgili dostlar. Duyduk duymadık demeyin. Köpek iyileşti, aga depon verdim, bir de sirkeyle limon içirdim, şimdi iyi demiş. Mustafa, yaşayacağı varmış hayvanın. Çıkmayacak can, çıkmıyor bre. Çıkmıyor. Veren verene, veren verene.

Meyve yerseniz Elif'e gidin, kilo almayayım derseniz. Efendim hastalıklarda beslenme tedavisi. Fit olmak için, benim gibi can can can ötmek için, sağlıklı olmak için, tansiyon için, şeker için, kolesterol için Elif Karaosman'ı seçin efendim. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun, sizin de göbeğiniz erisin. Kilo almak isteyenleri aldırsın, sporcu beslenmesi, kas yapmak için, zinde olmak için Elif Karaosman'ı seçin. Halka Kondil 3'te, eski adliye binasının arkasında. Elif Karaosman, Elif Karaosman, Elif Karaosman. Halil Esise Poniroz, Bono Esise Poniroz Efili. Faik Tuzlacı günaydın demiş. Tanju sen de mi hamama gideceksin demiş Çiko. Ela.

0: Cü teyzen, altınların çalındı bulamadım. Hamamcı teyze, hamamcı teyze.
1: Gürkan, bak seni parçime şikayet ederim ona göre.
2: Hep birlikte alkışlıyoruz.
1: Gürkan, bak seni parçime şikayet ederim ona göre.
0: Sonra, Meta, after. After ne olur be, ha? After ne olur? Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan. Her gün aynı dert, her gün aynı problem, her gün ben seni çalayım, ben seni çalayım, ben seni çalayım, ben seni çalayım.

Abi sonunda bizim halkımızı da yoldan çıkardın. Abi abdest almadan program sunarsan işin hep ters gider demiş Cüneyt Hasan. Ay, senin mesajlarını okuduğum zamanıma yazık. Hadi repet gel. Ben repet gel. Haydi bakalım. Gürkan Esnoğlu'ndan Sondur'a şaba. Sondur Halil. Çok severim Sondur'u. Geçen akşam bize masalar yaptı, şarkılar söyledik. Orkestra morkestra, yemek içmek, her şey bedava aspada. Sondur'u sevmeyeyim de kimi seveyim ha? Ben Sondur gibi mühendisi sevmeyeyim de kimi seveyim ha? Yaşa Sondur. Sondur çok güzel binalar yaptı. İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sondur Mimar Mühendis Sondur Halil'e başvurabilirler. Sondur'u görüncelerde herkes biliyor. Herkes tanıyor sevgili dostlarım. Ne oldu be? Kim durdurdu bunu? Nerede bu devlet be? Nerede bu millet be? Hey lafım be. Haydi be. Haydi be. Mona Lisa gelini. Sabah onda açılıyor. Gece geç saatlere kadar açık sevgili dostlarım. Değil. Dükkanların açık olduğu saatlere kadar. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık. Öğleden sonra da hizmetinizde. Mona Lisa, 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık gelinlikler, 30 yıllık tecrübe, gelinlik alanında kimse benim elime su dökemez, radyo alanında da senin eline su dökemez diyor Hatice abla. Yaşa Hatice abla, öv beni Hatice abla, öv beni. Canlı çiçeklerle araba süslemesi, kendi araba süslemeleri, gelin buketleri, Mona Lisa, Mona Lisa.

aga bir dede kaybelmiş, çok korktum bize gelecek diyor, diyor Mustafa. Mustafa Zengin Fros, sen niye gelsin size dedeme? Niye korktun, bir de ne zarar olacak dedeniz size? Bir gün hepimiz dede olacağız. Tabii o yaşa gelirsek. Seher, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neyim?

günaydın. Ne oluyor burada ağam demiş Tavulga. Hamama gidiyoruz. Hamama gidiyoruz. Gelecek mi? Tolga hamama gelecek mi? İşin bırakacak mı hamama seni? Hamamda darbuka şov var. Köpük şov var. Kılıç kalkan ekibi var. Meyve yiyeceğiz, üzüm yiyeceğiz, portakal, elma, muz, çikita hepsi var. Bugün Douglas Thomas'taki Tamilisam, Meta, Sinfonisam, Meta.

Radyocu Gürkan'dan oynayana şabak. Radyocu Gürkan'dan oynayanlara şabak. Cüneyt, havlama başlayacağım şimdi sana bak. Dikkat et. Ha. Bak şimdi havlayacağım sana. Dikkat et kendine. Serkan Ahmet, iyi yayınlar kral demiş. Hoş geldin Serkan'ım. Kalacaköy'ün muhtarı Serkan'a şaba. Giratos'a şaba. Karacaoğlan'a şaba. Ellerim. Rıfat Marketler, Batı Trakya'nın Kurcalı'nın Kozlukepe'nin gururu, büyümeye, genişmeye devam ediyorlar. Rıfat Marketler sizin de marketiniz olsun. Siz de mutlu olun, mutlu kılın. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market sevgili dostlarım. Drop Pastanesi Şapçı'da. Drop Pastanesi Kütelen bitişinde. Harika pastalar, turtalar, eklerler, meklerler, bondikakiler. Harika fiyatlarla Drop Pastanesi. O bölgenin en iyilerinden sevgili dostlarım. Furkanis, Furkanis, Furkan'ı Instagram'dan bulun, takip edin. Furkanis olarak sevgili dostlarım. Furkan'ın yarattığı lezzetleri Drop Pastanesi olarak sizler de takip edin. Ceylan'dan şaba. Ceylan'dan şaba. Ceylan'dan şaba. Gürkan'dan şaba. Gürkan'dan şaba.

Ana! Ama bu nasıl rekor böyle? Tüm zamanların rekorlarını kırıyoruz gene dinleyici sayısında. Pop pop pop pop pop. Din aftare, din aftare. Düşmanlar çantasını retak çatlasın. Ev işleri yapan karıma şaba. Aperiyor ista demiş Tolga. Bir şey sordum sana, karın izin verecek mi dedim. Ev işleri yapan Tolga'nın karısına şaba. Okuma. Tipi. Ay ay Tayju, ay Tayju, ay Tayju. Ben de hiç sevmem yağlı, hiç. Holesterinim var benim, holesterinim. Holesterinim. Pa pa pa pa pa pa pa, en la doce chico. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Karaçalar gençlerine şaba. Tolga'nın ev işleri yapan eşine şaba. Ceylan'dan, Gürkan'dan şaba. Hamamdan abi sen gel, hepsi bizden zaten ama sözde kalmasın, öze bakarım ben. Hamamdan sonra inanılmaz rahatlama, istersen hiç düşünme katıl demiş. Nurgül nasıl rahatlama olacak hamamdan sonra bu? Ha? Ha yani hamam mı rahatlatacak bizi? Ha? Tim Malakasis'e gitsek mi acaba biz de? Frutaların içine demiş İlkan. Defakto gitmemiz lazım İlkan. Durmuşu da alalım hamama. Değil mi? Durmuş'u da alalım. Tayfun'u da alalım. Tayfun slow şarkıları söyler. Çok güzel Suriye slow şarkıları. Patlatır bir Cengiz Kurtoğlu hamamda. Eko, ko, ko, ko, ko. Kendinden ekolu. Hiç eko vermeye gerek yok. Hamam, mam, mam, mam, mam. Ben göbeğime zitin tanesi koyacağım. Kim yer? Zitin tanesi olmasın, yağlıdır. Üzüm koyacağım göbeğimden. Kim yerse? Benim üzüm göbeğimden üzüm yene 20 euro. Bir üzüme 22, üzüme 40, üç üzüme 60 euro. Hamamda hamamda hamam oldu olalı, böyle müşteri görmemiştir. Edirne'ye hamama gideceğiz, hamama. Bu hamam meselesi biraz fazla uzadı sanki. Sonu kötü demiş Chico. Yatırayım seni göbek taşına. Evre çevre kestireyim. Yatırayım göbek taşına. Daha önce gittin mi demiş Nurgül. Ben Nurgül. Ben İstanbul'da okurken Bursa'da halam, Bursa'da teyzem, Bursa'da amcam, Bursa'da bütün bizim Bursa'da evimiz var iki tane. Bir tane şeyde hemen Ulu Cami'nin karşısında, çok değerli bizim daire. Ya bir tanesi beş yolda evimiz var. Biz zenginiz mi Nurgül? Hep Bursa'da durdum ben. Sen ne diyorsun? Böbreğimde taş vardı. Doktor dedi ki hamama gideceksin dedi, bira içeceksin dedi. Hamama gidip biralar içerdim. Gidip bir takır takır dökerdim taşları. Hamamda genişlerdi su yollarım. Ya böyle uyduruk hamamlara değil, doğal hamamlara, çekirgedeki Bursa'daki hamamlara gittim ben. Ya doğal kendinden sıcak su fışkırıyor. Eşek terleten diye bir bölümü var hamamın. Oraya dayanabilene aşk olsun. Oraya giren eşek bile terliyor. Vallahi billahi. Siz hamamı bana sorun be. Bak sen hamama gittin mi diye. Abi ne diyorsunuz siz ben? Mustafa furnosu da alın hamama. Mutlu sonuna bitsin demiş Kurti. Oncağız kuru kemik takır takır.

Mustafa'yı da alın hamama diyor Çiko. Mustafa geleceğim be aşkım hamama. Aga ama aklı gidik. Her şey yapar. Öğlelerinden çok korkuluyor. Çok korku geliyor bana. Aga niye cevaplamıyorsun sorularımı diyor. Mustafa dedeye takılmış. Onlara gelirse diye korkarmış. Bırak tabansız Mustafa bırak. Bırak tabansız. Korkma bırak git ve filitle kapıları bile. Hafize Ali. Günaydın. Hamama geleceksin mi? Hamama. Hamama.

0: gidecek olan bile düşünecek biraz demiş Duran abi.
1: Güzeller güzelin Eyhan, Eyhan. Endamın eseri Eyhan.
0: Hamam bizde bir gelenektir. Eskiden kızlar, eskiden erkekler kızları görmezmiş. Yani evlenene kadar bazen hiç görmezlermiş. Görücü usulüyle evlenirmiş. Ama anneler kızı hamamda görürlermiş. Hamamda bakarlarmış, bir yerde bir kusur var mı diye alırlarmış hep beraber. Hamama götürürlermiş kızı. Ya. Ve eskiden öyle zayıf kızlar makbul değil, Sibelcan gibi dolgunca kızlar makbulmuş. Türk geleneklerinde hamam kültürü çok önemlidir Hıdır. Bakalım sen
2: kesinlikle
0: biliyor musun?
2: Hamam.
0: Hamam.
2: Tabii ki de.
0: Evet.
2: Sadece yıkanma değil. Aynı zamanda bir sosyal buluşma noktası.
0: Evet.
2: Terlersin, keselenirsin, dinlenirsin. Mahalledeki insanlar bir araya gelir. Hem temizlik hem muhabbet.
0: Eskiden görücü usulü evlendirmiş kızları. Anneler oğullarına kız beğenirken hamama götürürlermiş. Hamamda bakarlarmış bakalım orasında burasında bir kusur var mı diye. Onu biliyor musun?
2: Evet, evet onu duymuştum. O zamanlar hamam sadece yıkanma yeri değil, gerçekten sosyal çok önemli bir merkezdi. Orada aileler kızları görür, sağlıklarına, terbiyelerine, hanıma tavırlarına bakardı. Yani hamam mahrem ama aynı zamanda toplumsal bir değerlendirme alanı da oluyordu. İlginç bir denge gerçekten.
0: Evet, evet ilginç bir denge. Şimdi biz de hamama gideceğiz arkadaşlarla. Edirne'ye gidiyoruz hamama. Kızlar kız tarafına, erkekler erkek tarafına. Erkek erkeğe, kız kıza. Hamam eğlencesi var. Hamamda köpük köpüğe kese atacağız birbirimize. Ondan sonracıma meyve yiyeceğiz. Üzüm falan filan işte. Meyve sepeti, darbuka şov. Hamamda olacak bütün bunlar. Sen de.
2: Süper.
0: Sen de gel.
2: Yani çok isterdim. O köpük, kese, bir de meyve, darbuka tam bir hamam sefası oluyor yani. Gelenek tam anlamıyla yaşatılıyor.
0: Bize bir hamamda söylenecek bir şarkı söylesene. Bir hamam şarkısı.
2: Tamam bir saniye düşünüyorum. Tamam sana uyduruyorum. Köpük köpük hamamdayız. Keseyi vur tamamdayız. Taslar dolsun, sular aksın, bugün keyif zamanıdır. Sonra hep bir ağızdan vur darbukaya, köpürt hamamık.
0: Vur darbukaya, vur darbukaya, köpürt hamamık. Sal mikrofonu.
3: Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım, haydi. Bu hamam 40 euronun içinde kese masaj varmış mı Gürkan? Yoksa sadece giriş ücreti mi? Bazı yerlerde 15-20 euro sadece keseleme parası alıyorlar. Onu da bir sorsana demiş. Keseleme meseleme parası yok. Bunun içinde meyve sepeti var, darbuka şovu var falan. Keseleme meseleme parası ayrı. Günaydın abi, Mustafa'yı yaz hemen, o gelir kesin demiş Tayfun. O bizim Mustafa değil, bizimki kesin gelir. Gözlüklü olan değil bu Mustafa, başka Mustafa. Bu Mustafa zengin furnos Tayfun. Mustafa'dan

Körni Yazı 45 sene kadınlar hamamında uç çalmış. Gördüklerimi anlatsam yer yerinden oynar diyor. Körni Yazı. Körni Yazı kör değilmiş. Çok ayan görürmüş, çok ayan. Ama sakın fırın olsa diyalitikoyla yıkamasın sizi demiş Kurti.

sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Sinap Semerci'nin şark gümücüne de Sinap Semerci. Binaların temel kazım işlerinden son tulasına, son kiremidine kadar her türlü bina işleri, betonarme binalar, sağlam binalar sizler için. Sinap Semerci İnşaatı, Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kaç oradan ne işin var hamamda? Kim nasıl kahverengi oluyor su demiş Tolga. Nasıl kahverengi olacağımış böyle tertemiz şimdiki hamamlar. Sen de. Sen gene. Sen gelemeyeceksin. Karın izin vermiyor. Şimdi yazdı sana. Senin oranı buranı kırarım dedi. Ne işin var hamamda dedi değil mi? Gelemeyesin bize. Tilki ulaşamadı üzümlere. Onlar zaten işi dermiş. Kaç oradan? Eurobank. Agapite kirye nestrin oğlu. Epistrepsa te apotis diakopes. Aksiopiste apoklistikes ekptosis ke prosfores ya tsiftiroporenes agoresas. Metin ένταξης στο My Advantage Banking εκτός από όφελος στις τραπεζικές συναλλαγές σας απολαμβάνετε αποκλειστικές εκτόσεις και προσφορές. Με εκτίμηση κύριε Νέστρεν Όγλου, Eurobank. Eurobank. Abone o kadar e-mail yazdım OT'ye. Başka şey Volvo'ya kimse aramadı ya beni ben.

Ne oluyor Bakırkan? Zengin Mustafa'nın dedecikleri programa saldırdılar galiba. Alttan alttan seslen Adile Naşit falan diyor. Niye de? Hamam sahnesi. Ne baktım Adile Naşit'e.

Tabi salmayacak, sıcak suyu gelmiyor bana demiş Tolga. Niye? Alerjin var sıcak suya. Buraları sevemedim gönlüm. Just Green burada mı be? Just Green Ahmet. Just Green. Ahmet Bayram Just Green. Haydi orkestra. Just Green. Justır. Efendim ekosel sertifikalı, alerji yapmayan, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri. Just Green farkıyla sizlere sunuyor. Just Green. Batakya'daki bakkal ve marketlerde deneyin. Just Green. Just Green. Çocukların biberonunu yıkamak için özel deterjanlar. Özel çocukların evlerini yıkamak için deterjanlar. Just Green. Tolga'da kolesterin var diyor Tanju. Olsun canım, ne olacak kolesterin varsa? Kolesterin olanlar şeye gitmiyor mu? Hamama gitmiyor mu?

börek deyince, börekçi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? Efendim Bugatti Atrian'da Filidis diyoruz. Mis gibi börekler. Merkez dükkan Tisiosik Eski Valilik Biraz Karsı Kofi Biraz'ın yanında. İkinci şube Rodot'taki de Platya'da Fotostan'ın yanında. Üretim yeri. Aynı zamanda dondurulmuş börek ve pişmiş börek alabileceğiniz yer. Marinak 8 konsolosun arkasındaki sokakta Trakya Mobilya'nın bitişinde. Kıymalı peynirli kremalı. Tavuklu kaşarlı kakaolu kremalı. Harika börekler. Fagi.gr'den de sipariş verin. Platya'daki şubeden 29 853 numaralı telefonu arayarak sipariş verebilirsiniz.

Sam.

Bütün yakışıklı kızanlar Lekaps'ta yaşayın. Günaydın Lekaps'ta, günaydın Lekaps'ta, günaydınlar Yassıköy'e. Yassıköy gençlerin toplandığı mekan Lekaps. Şaba. Lekaps'ta İlimanka kahveler. Lekaps'ta ızgara çeşitleri. Cumartesi günleri fırında kuzum. Kuzu yemem ama Lekaps'a özel yemeğe gideceğim. Hiç kuzuya kokmazmış. Çok güzel yaparlarmış, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Bir cumartesi ansızın geleceğim Lekaps'a. Halil'den Faik'e şaba.

Abi kızan daha ne oldu? Sıçtık girmişsiniz çok. Ben gene atletten duruyorum ama burada vallahi billahi yanıyorum ben. Nereden? Günaydın. Gürkan abi iyi ki varsın demiş Hüseyin. Günaydın be Hüseyin, ne oluyor? Dünyada. Nasılsın be Hüseyin? Fumos Furnos'un evi barkı maaşı var mı? Kasabadan biri istiyor onu demiş Kurti. Kim istiyor? Kim istiyor? Evi de var, barkı da var, maaşı da var. Zengin de. Çok da yakışıklı. Hem yakışıklı hem mert bir delikanlı.

Durmuş. Neredesin be? Haydi Durmuş.

Ufak tefek taşları kuru kahveciğine at. Kuru kahvenin adı, tadı, uygun fiyatlısı. Şapçı'da, Etiki Bankası'nın bitişinde. Kendi tahinlerini de kendileri üretiyorlar. 48-49 yıllık tecrübe. Kuru kahveci Nihat. Seçim bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Sevgi dostlarım. Kuru kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini. Ve tabii ki gidip oradan da alabilirsiniz. Kuru kahveci Nihat. Sinan, SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, operatör ruhsat yenileme, otosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car, Sobacı Çarşı Eski Niko Market'in aralığında. Profesyonel şoförler için elektronik takograf da çıkartabiliyor. Yalnız biz duyduk Furnos paraları Bulgar kızlarına gidirmiş, doğru mu diyor Kurti. Hayır, külliyen yalan. Külliyen yalan dedikodu onlar. Bunlar Furnos'u sevmeyenler çıkartır ya. O dedikoduları.

herkes yanlış anlamış Mustafa'yı. Adam inek isterdi alsın Bulgarya'dan. Millet sanmış Bulgar karısına yedireyim parayı. Vay ne laf çıkarıyor insanlar Tanju. Sen de. O sütü ne arardı? Peynir yapıp satacak kızan. Epikir Matias yine.

Hasan Şerif Ali kardeşim, Bariye Topali, Halil Halil, Fatma Mehmet, Seven Bariye, Faik Doğancı, Arzu Hasan, Hüseyin Bircan, Semet Özcan Şerifoğlu, İbrahim Habib Aliş, Nermin Beyhan, Gülsüm Ablam, Fatma İbrahim, Rıdvan Feyiz Şekerim, günaydın, kolay gelsin. İrfan Abdullah, günaydın hepinize, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kurbani kala domina ki domina ki, kurbani kala domina ki domina ki, iman simandra tundurla ki bundurla ki, iman simandra gumdurla ki tundurla ki.

Gökhan sen hasta mısın? He? Demden beri oynadık. Radyoyu herhalde bugün dinlemiyorsun. İlk son şarkıya girdim, uykum geldi diye işaret göndermiş. Uyuyan emoji göndermiş. Sen hasta mısın arkadaşım? He? Bulgar ini ararken sağmaya Bulgar hatmisi onu sağdı. Burada kim sütlük orada biraz karışık demiş. Orası biraz karışık demiş Nida. Güldürmeyin beni.

Aga hiç hamama gelemem Kayrı. Soğuk, evden çıkmayayım. Ben Kayrı sobayı yakacağım demiş Mustafa. Nasıl delikanlısın sen be?

Vay ne uzun yazmış Nurgül. Ne uzun yazmış, ne uzun yazmış. 5 yola yakın bizim de ev var Bursa'da. Edirne'deki öyle abi. Gerçekten. Hadi o zaman durma, gel bakalım oradakini de gör bakalım. Seni çok bilmiş İskeçeli seni. Varva, kese köpük masajı, meyve, kahve, darbuka şov hepsi bir arada 40 euro. Uydurma sana yok diye yanlış okumasana bilgileri abi demiş. Ama köpek masajı, köpek demişim, köpük masajı var. Normal masaj değil ki, köpük masajı. Dolduruyorlar bir torbaya köpüğü. Pulaç pulaç pulaç diye vuruyorlar seni orana burana. Normal masaj değil ki o. Ya. Ya Nurgül. Mustafa'nın iliğini kemiğini sömürmüşler, ısınamıyor bir türlü. Bu zamanda ileride gazlı soba bağlayacak sırtına demiş Nida. Mustafa'nın köpeği de var ya tabii demiş Tanju. Gökhan, döverim seni. Bak sonraya mutlu. Hamam. Hamamda. Ef. Sıkıldım hamam muhabbetinden. Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda. Birinci kilometroda hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan. Lekaps beni dinliyor mu hala Lekaps? Özkom Mehmet Özcan. Sevgili dostlarım. Yasıköy Yalancıoğlu birinci kilometrede inşaat panellerinde çok iddialılar ve bu inşaat panelleriyle yaptıkları konteyner evlerin fiyatlarında da iddialılar. Tekin, yakışıklı Tekin. Dinliyor musunuz? Size bir şarkı çalacağım. Günaydın Gürkan kardeş, Dostek kardeş demiş Ertan Sakallı. Hoş geldin Ertan'ım, hoş geldin. Hoş geldin.

Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin, programlar dilerim demiş Hüseyin Memur. Mustafa yok köpeklerin ahı tuttu demiş Duran abim, ondan titreye üşeye. Ondan üşeye. Ondan ısınamıyor kızan. Günaydın iyi yayınlar abim demiş Tufan. Günaydın Tufan, dövmeli kızan. Emre nerelerde be? Aga bu Nida kim, bana bir sülesene demiş Mustafa. Nida diye bir adamcağız. Yani bir adam Nida abin, Nida Agan.

Of of. Of. Sevgili dostlarım, San Siro her alanda fark yaratıyor. Kuaförlerin kosmetik ihtiyaçlarını karşılıyor. Çok güzel kuaför ürünleri var. Sizler de gidip profesyonel ürünleri oradan satın alabilirsiniz. Erkek ve bayanlar. Kuaförlerin tüm ihtiyaçlarını oturma koltuklarından, tıraş koltuklarından yıkama üzerine kadar. A'dan Z'yi hepsini karşılıyor San Siro. San Siro her alanda fark yaratmaya devam ediyor. Biz de sana bir şarkı ikram edelim. Sibel Bilgiç'ten Alışamadı mı demiş Tekin. Ben de size bu şarkıyı armağan edeyim. Siz de bana Sibel Bilgiç'ten Alışamadı mı armağan edin. Ne yapacağım be beni? Göreceğin mi geldi demiş Emre. Göreceğim geldi. İsim geldi. Ya cumadan beri görmüyorum. Cuma. Ne pardon, cumartesiden beri. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Üçüncü gün bugün. Gözümde tütüyorsun Emre. Gözümde tütüyorsun.

bu Mustafa'yı alsanız da sizin köye iç güveyi ya da ovada kara kızlardan bundan bir kız bulurana demiş İlhan'ı. Günaydın Gürkan Bey kardeşim, Çanakkale'den selamlar saygılar demiş Abdullah Erkan Bey abim. Bulalım ama bu Mustafa biraz çalışmayı da sevmiyor bu kızlar. Ne yapacaklar, onu iç güveysi alıp da hazıra iç güveysi mi bakacaklar ha? Kuş gibi ağzından besleyecekler onu.

damızlık mı alacaklar onu? He? Constantino. Ayşe abla. Dükkan köşe. Esnafın adı Ayşe. Ayşe Mertoğlu. Sevgili dostlarım, süslemede number number hizmet veriyor. 1984 yılından beri Silogi mağazası Hüseyin abinin, Constantino'nun olduğu yerde. Constantino'da tam 90 yıllık tecrübe, ikramlıklar, kuru yemişler. Hüseyin abinin kendi ürettiği, kendi yaptığı tahinlerle. Kire Constantino'nun kendi yaptığı reçellerle 90 yıldır fark yaratıyor. Playboy da gelecek yavaş yavaş demiş. Tolga, Playboy zaten dinliyormuş beni. Ama dinliyorum diye yazmıyor. Haşmet ayıp olmasın diye ona demiş, kusura bakma demiş, ben bazen demiş Gürkan'ı dinleyeceğim. O demiş çok deli baş bir şeymiş, öyle yakından demiş hiç öyle benzemiyor. Ne demiş, ne alem bir şey o demiş. Çok çok beğenmiş benim programı Playboy. Evet sevgili dostlarım. Oloşu nereydi bu Furnos'un, kaç yaşlarında sor bakalım, instası face'i var mı, ciddi bu iş demiş Kurti. Evet var, Facebook'u var Kurti, sende kim olduğunu söylersen iyi olur. Mustafa Zengin Furnos olarak Instagram'da bulun. Mustafa'ya kız buluyoruz, kız arıyoruz. Ben iç güvesi gitmem, ben de ev dolu demiş Mustafa. İç güvesi gitme, gitme Mustafa, gitme. Sesini okuma, beni alsınlar iç güveysi, ben giderim demiş bir dinleyicim. Nereye gideceksin? Niye gideceksin sen iç güveysi? He? Sen niye gidiyorsun efendim? Hamama gidiyoruz. Hamama gel, hamama. Evde yıkan da. Tekte de yıkan evde, hamama gel, hamama gitme. Hamama gelin, hamama. Efendim isteyen hamama, hamam gezisi var, hamam sefası var. Erkekler erkek, erkek erkek tarafında. Kadınlar kız kıza, kız tarafında. Kahve, meyve ikramı, köpük köpüğe, köpük köpen gelin, kılıç kalkan oynayacak. Oynayın, keselenin, kese ve köpük masajı, kahve ikramı, meyve ikramı ve darbuka eşliğinde biz bize, kız tarafında kız kıza, çocuk tarafında çocuk çocuğa eğlence, biz gidiyoruz. Sizler de gelin. Sadece Edirne gezisi için gelmek isteyenlere 20 euro. Hamam sefasını isteyenlere 40 euro ücret. Hareket sabah saat 4.30'da. Gümüşhane Büyük Lise'nin yanında. Daha detaylı bilgi için ben size iletişim numaralarını verebilirim. Hamam

Biz hepimiz de orada olacağız. Tolga, Tanju, Chico, Ahmet, Mehmet, Jazz Green dinlemiyor bugün beni. Hepimiz orada olacağız. Timuçin, Mimuçin hepimiz gidiyoruz.

Gökhan, patlıcan niye yolluyorsun bana be? Ha? Yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, bal gibi yufka, harika yufkalar. Efendim, sizler de seçin, sizler de Rolo Pirin'de bu yufkaları alın, vazgeçemeyeceksiniz. Yine 90'lı yılların çok dinlenen, çok sevilen şarkılarından bir tanesi. Çok güzel bir ses. Jale. Üzgünüm.

Ha şöyle bizim yıllardan çal biraz. Ben de gittim yeni çiçekler aldım. Geldim hep seni dinledim. Yolda şimdi kahve yaptım içeceğim, seni dinlerken devam böyle güzel demiş Perihan. Sinan Özen de çal. Oku hepsini oku demiş. Yaşa Perihan. Ne güzel çiçekler almışsın. Bol satışların olsun.

Şimdi benim çok sevdiğim bir şarkı geliyor. Yine 90'lı yıllar. Allah gani gani rahmet eylesin. Harun Kolçak ve Bendeniz. Harika bir şarkı. Boya deyince, boyacı deyince, söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işini bitiren boyacı Eray Harbaz, sizi üzmeyen boyacı Eray Harbaz ve ekibi Yalın'da bir telefon kadar uzağınızda. Eray Harbaz'ı arayın, telefon edin. Eray'la geçen akşam tanıştık yakından da.

Bizi demiş Cüneyt. Sana şimdi havlamak farz oldu. 90'a döndün o aman bir de ah Mehmet'im gelsin demiş Hüseyin Veli. İşime karışmayın.

elletme kimsece dümeni, takitanın sapını olduğu gibi devam et. Az ileride buzdağına dokundur, azıcık rakıya buz alalım. Çok güzel gidiyor bu şarkılar demiş Nida. Yayında kısa bir kesilme oldu. İnternet gitti geldi herhalde. Perihan. Özko Mehmet Özcan dedik. Efendim iki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Nerede? Gümüşlü'ne de. İki dostum. Açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. Rosalind Butik'te Lefke Nihta sebebiyle cuma akşamı açık olacak özel indirimler var. Lefke Nihta'ya özel indirimler var. Rosalind'de, Gamze'de abi elbiseler, kombinler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi takım elbiseler, pantolonlar, tesettür giyim. Cuma akşamına dikkat, Lefke Nihta'ya dikkat. Lefke Nihta'ya özel şok indirimler Rosalind'de. Rosalind.butik.com'u Demokrito 1'de Gümüşlü'de, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında.

Hüseyin Sevdalı. Dershane deyince aklınıza gelsin sevgili dostlar. Hüseyin Sevdalı belki. Kariyer Dershaneleri Gümüşcüne Yeni Yol 46 numara, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşcüne ve Bulatköy'de servis araçları da var. Öğrencileri evlerinden alıp evlerine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. Bu büyük bir başarı. Başarı için kariyer dershanelerini seçin. Bizim Tekin senle yarışır şarkılar bilmekte. Bizim köyün DJ'i demiş Oğuz. Sayın be. Ama Tekin senin öyle yeteneklerin de mi var? Gel bakalım bir yarışalım. Tolga Playboy'a şaba demiş. Tolga ile Playboy'a şaba demiş. Yasin. Yaşa Yasin. İnanamıyorum. Gözlerim yaşarıyor Yasin. Bugün beni dinlediğine. Durmuş. Yaşar Durmuş. Yaşar Efe ile hoş geldin.

Yasin aylık sindromu, lazım ödesin artık. Paralı oldu bizim muhabbetler artık diyor Tanju. Aylık 15.99. 15.99. Kredi kartından şak diye çekiyor her ay sonu.

Nerede bu Faik diyor Halil. E buradadır, dinliyordur. Dost düşman bir olup çıksa da yoluma. Nerede olacak? Günaydın dedi ya.

Her acıya gönül geldim de aşk acısı bambaşka bir şeymiş. Sevdiğime gönül verdim de nefes alırken ölmek gibi bir şeymiş.

sevgili dostlarım, devam edelim. Bugatti Satriyan'da Filidis böreğin adı, tanı, tadı, uygun fiyatı. Bugatti Satriyan'da Filidis, merkez dükkan Sisyoz 2, eski valilik binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube, İrodoto 2, Platya'da Fotosların yanında, üretim yeri Marinaki 8, Trakya Mobilya'nın olduğu yerde. Buradan hem dondurulmuş börek alabilirsiniz, hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Bugatti Satriyan'da Filidis. Tüm ürünler taze, kendi imalatları, online sipariş fagi.gr. Platya'daki şube 29-853 numaralı telefondan da sipariş verebilirsiniz Platya'daki şubeye. Evet, devam edelim. Ali Molla Molla Ali Autokinesi'ye teşekkür edelim. Tır ehliyeti için, kamyon ehliyeti için, otobüs ehliyeti için Ali Molla'yı seçin. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenmek için Ali Molla'yı seçin. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. I love Komotini, I love Ali Molla diyoruz.

Furkan abi hamam için bizi kaçta alacaksın demiş Tanju. Saat 2.30 gibi geçeceğim oradan. Ayın 4'ünde. Gece 2.30'da. Önce gideceğim Gökçelere Çiko'yu alacağım. Gökçelere demişim. Önce gideceğim şeyden. Kireççilerden Çiko'yu alacağım. Veysel'i de alacağım. Veysel! Burada mısın be? Mert evli. Mert kızdan bakıyor. Kızlar ağlıyor.

0: Vay elektrosaz ne güzel çalıyor bak bak. Bak.
1: Nerdum

0: inim Allah rızası için yayına ver demiş. Bunu demiş. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah diye gülmüş Erdem Atip. Ah ah ah ah ah.
1: Ananı bana emanet etmişti. Bir gece usulcacık odasına süzüldüm ve ananı...
2: Bu alçak, onu da mı yaptın?
1: Evet. Namussuz ve alçak bir adam olabilirim ama ben senin de babanım.
3: Hayır. Siz kardeş değilsiniz.
4: Saçmalama anne. Baban her şeyi itiraf etti ya.
3: Baban. Baban ha. Baba deme bu herife. Senin baban bu değil. Yıllarca önceydi. Düğünümüze bir davulcu ile zurnacı gelmişti. Zurnacı çok yakışıklıydı. Uzun ince parmaklarıyla öyle güzel üflüyordu ki. Dayanamadım. O gece gelinliğimi çıkarmadan onun oldum. İşte sen o gecenin mahsulüsün kızım.
1: Kız bu.
4: Yani biz kardeş değiliz öyle mi?
3: Evet kızım. Senin baban işte bu. Zurnacı Münir.
4: Baba.
1: Ben de şimdi öğrendim kızım.
5: Yıllarca önce baban askere giderken ananı bana emanet etmişti.
0: Oho Kalimera, sen şimdi bunu yeni mi gördün?

Sen beni ne sandın? Dün doğmadık diyor Erdem. Benim ben komik diye yolladım diyor. Hangi dün dövmedin? Dünkü kızansın be. Ey, daha ağzın süt kokuyor senin. Sen daha 22 yaşındasın. İste yavrum iste. Ama abi sen gene bana mı seslendin? Öyle dediler, eğlence taberna Gökçeler falan karıştırmışsın. Doğru mu söyle bakalım, dinliyorum demiş Nurgül ya. Her şeyi dedim kurcalıyorsun dedim. Al bir parmak da dedim bu Cihan'la konuş dedim. Bir cumartesi akşamı dedim orada eğlence yapalım dedim. Çok Cihan'ın da kafası hiç çalışmıyor vallahi billahi. Marketinge çalışmıyor. O adam o kadar o tavernayı nasıl işletiyor, o kadar börek satıyor onu nasıl bilemiyor. İşini seviyor demek ki ama marketinge çalışmıyor abi. Reklamı olacak adamın. Üle süle ona git konuş Cihan'dan. Cumartesi akşamı İlhan Solist'ten, Volist'ten çok güzel eğlence yapacağız. Ona da üle süle İskeçe taraflarında eğlence yapmak isteriz. Sen yaparsın bu işi. Senin yapmayacağın iş yok. Sen yaparsın Durgül. Hemşire Erdem kayıptı, çıkıştı mı piyasaya diyor İlhan. Yok bu hemşire Erdem değil. Bu başka bu. Hemşire Erdem'i en son şeyde gördük. Köftecide, korifide. Ondan sonra hiç görev olmamış.

İnsana çok para, çok servet mutluluk getirmiyor sevgili dostlar. Cindy Crawford'un 27 yaşındaki oğlu hayata veda etti, okumuş uzunmuş. Psikolojik bunalımları yüzünden, uyuşturucu kullanımı yüzünden maalesef hayata tutunamadı. 27 yaşında gencecik öldü gitti. Naylon gömlek üstüne, çapraz düğme istene, çapraz düğme çözmeyen bir delikanlı istene. İste yavrum iste. Şimdi bir arkadaş göndermiş de, evet haberim var biliyorum. Naylon gömlek üstüne, çapraz düğme istene, çapraz düğme çözmeyen. 55 hangi gün, evvelsi gün mü demiş? 22 dün ise 55 hangi gün, evvelsi gün mü demiş Erdem? Senin dilini koparırım, köpeklere atarım. Benim oraya olan cookie atarım. Zamanı kızanları Z kuşağı olacak. Terbiyesizler. Ne büyüklere saygıları var ne bir şey. Terbiyesizler ya. Nah, dilde bu kadar, papuç kadar dil var.

0: Fazla şan şöhret, fazla para mutluluk getirmiyor, hatta tam tersini getiriyor diye düşünüyorum.
1: Sor bir denge. Anlarım, evet.
0: Şeyi söyleyeceğim. Cindy Crawford'un 27 yaşında oğlu vefat etti ya. Bence fazla paradan, fazla paradan, fazla şöhretten bu hale geldi diye düşünüyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya para, şöhret, bunlar mutluluğu garanti etmiyor. Hatta bazen tam tersi insanı yalnız bile bırakabiliyor. Yani dışarıdan bakınca ihtişam parlıyor ama içeride yaşanan yükler, baskılar bambaşka. Ve çocuğunla ilgili bir durum olduğunda da paran olsa bile elin kolun bağlı olabiliyor. Yani acı bir şekilde bunu görüyoruz aslında.
0: Gitti gencecik delikanlı, haberin var değil mi?
1: Evet evet, çok çok üzücü bir durum.
0: Ne diyelim, ışıklar içinde uyuyorsun. Müslüman olmadığı için Allah rahmet eylesin diyemiyoruz. Ne diyelim?
1: Yani kendi inançlarına göre huzur içinde yatsın diyebiliriz.
0: Evet.
1: Genç bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesi, hele bir anne baba için evlat kaybı çok zor. Yani az önce söylediğimize yine dönüyoruz. Şöhret var, para var, imkan var ama bazı şeylerin karşısında bunlar çok çaresiz kalabiliyor.

0: deyince.
1: Yapın ben de gelirim. Yakın bana Cihan'ın tavernası demiş Peri Hanım. İskeçenler beni yuhalamasın. Peren Kutman'ı yuhaladıkları gibi. Vallahi billahi bak dönerim Peren Kutman'ın yaptığı gibi kıçımı yerin derim size ya. Kıçımı yiyin derim ha. Vallahi ben deliyim ona göre. Bakın yukalama kalkmıyorsunuz beni. İskeçeliler.
0: Gözlerim gözlerinden.
1: Mahsus getirirler Teo Faik Tuzacı'yı falan beni yuhalasın diye sırf. Teo Faik Tuzacı'yı.

Hiç kendi elimi kolumu yormam. Tayfun'u tutarım, seni de öldürürüm bak. Tayfun'a bir tut çocuğum demek lazım bak. Tut tut dedim mi vallahi billahi Tayfun gelir tutar seni. Benden duymuş olmayın. Halime'yi geri samanlıkta basmışlar. Hiç benden duymuş olmayın. Durunu da gülün dalına asmışlar.

Tayfun'un işi başından aşkın diyor. İnsan dövmez zamanı var. Hiç merak etme. Tayfun Balcım. Ne diye bu kuzen be? Oyun.

0: Tayfun senin kim olduğunu hatırlamaz mı? Seni hiç unutmuyor. Bunu her seferinde söylüyor, görüşeyim sen o kızlarla, yüz ver, o yüz verme ona, diyor hecabını çok ver diye. My big my big diyeni unutur mu hiç? Ha Tayfun. My big is dick diyeni. My big is big diyeni unutur mu? Gürkan ne oldu senin teneke burçları? Söyleyeceksin her gün diyor. Turan abi. Aa unuttu mu beni be? Abi Turan abi beni unuttu mu? Vay burçlar aktaracaktık babana, niye hatırlatmıyorsunuz be? Allah sen de. Hadi pili pili pili pili pili pili pili.
1: Ne işlerler var kız?
0: Aba Hıdır'ım. Biz her gün burçları aktaracaktık ya canlı yayında. Ne oldu unuttuk ha?
2: Ya evet ya. Unuttuk vallahi. İyi hatırlattın. Abi. Hava durumu mu? Hava durumu dedik, burçlar dedik, dallarla atladık. Ne zaman yapıyoruz? Yapacak mıyız bugün?
0: Yapalım. Bugün yapamayacağız. 10 dakika kaldı programın bitmesine. 10 dakika.
2: Evet.

0: Binlerce yıldır yıldızlara bakıyor. Kaderini çözmeye çalışıyor.
1: Çalışıyor.
0: Tamam. Bakıyor. Sen başla.
1: İnsanlık
0: tamam, sen başla.
1: Onlarca yıldız bakıyor, çalışıyor, yapıyor, ediyor. Tamam mı?
0: Çok güzel.
1: Hadi.
0: Tamam abi, tamam. Başla. Sen hadi. Başla. Koç burcu, Koç burcu bugün ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Koç bugün acele karar yok. İçindeki o kıpırtıyı eyleme dökmeden önce bir dur. Bir nefes al. Para konularında küçük bir fırsat kapını çalabilir ama detayları görmeden evet deme. İlişkilerde de dikkatli dinle. Karşındakinin ne söylediğini duymak bugün seni bir adım öne taşıyacak. Boğa için bambaşka bir hikaye var ama istersen sen anons et abi.
1: Şimdi de Boğa burcu.
0: Boğa, sabır senin süper gücün ama bugün biraz esnek olman lazım. Planlar değişebilir. Sen de değişime ayak uydurursan kazançlı çıkarsın. Parasal konularda temkinli iyimserlik, kalp işlerinde küçük bir sıcaklık. Uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi bugün sade bir dille paylaşırsan karşılık bulacaksın.
1: Evet.
0: Sırada ikizler var ama anons senden gelsin.
1: Şimdi de ikizler burcu geliyor.
0: İkizler, bugün zihnin rızı, fikirler peş peşe geliyor. Ama hepsini aynı anda atlama. Bir tanesini seç, onu derinleştir. İletişim trafiğin yoğun. Bir mesaj, bir telefon önemli bir kapıyı aralayabilir. Duygusal cephede ise açık konuşmak yanlış anlamaları önleyecek. Yarım kalan bir konuşmayı tamamlamak iyi gelecek. Şimdi yengece geçeriz ama o anons da senden.
1: Yengeç.
0: Sen söyle ben. Yengeç, bugün iç sesin çok güçlü. Ev, aile, yakın çevre temaları öne çıkıyor. Biraz kendi alanına çekilip toparlanmak sana iyi gelecek. İşte ise sezgine güven. İnsanları söylemediklerinde hissediyorsun zaten. Sınırlarını nazikçe ama net bir şekilde çizmek bugün önemli. Sırada aslan var.
1: Aslan gelsin.
0: Aslan, sahne ışığı bugün yine sende ama bunu abartısız kullanırsan etkisi daha büyük olur. Kendini ifade etme gücün yüksek. Yaratıcı işler, sunumlar, konuşmalar destekli. Romantizmde sıcaklık var ancak karşı tarafın alanına da saygı göster. Dinlemek, alkış almak kadar değerli bugün. Sırada Başak var. Anol senden.
1: Başak.
0: Başak, detayları görme yeteneğin bugün altın değerinde. Ama mükemmel olsun derken kendini yorma. Küçük bir düzenleme, ufak bir sadeleştirme büyük ferahlık getirecek. Sağlık ve rutinlerde küçük ayarlar yapmanın tam zamanı. İlişkilerde ise yapıcı bir eleştiri dili kullanmak işleri yumuşatır. Teraziye geçelim mi?
1: Geç.
0: Sen anons et.
1: Terazi.
0: Terazi. Terazi. Denge arayışın bugün daha da belirgin. İlişkilerde adil olmak isterken kendi ihtiyaçlarını geri plana atma. Bir konuşmada ara bulucu rolü üstlenebilirsin. Sakin kalırsan herkes rahatlar. Estetik ve düzen ihtiyacı artabilir. Ortamını ufakça güzelleştirmek bile ruh halini yükseltir. Sırada akrep var. Anons yine senden.
1: Akrep.
0: Akrep, derinlik senin doğanda var ama bugün biraz daha hafif kalmak iyi gelebilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışma. Bırak bazı şeyler kendi akışında ilerlesin. Finansal bir meselede sezgine güvenebilirsin ama somut veriyi de ihmal etme. Duygusal alanda ise açık bir konuşma yanlış anlaşılmaları temizleyebilir. Şimdi yay burcuna geçeceğiz. Anons gelsin.
1: Yay burcu.
0: Yay, ufkunu genişletme isteğin artıyor. Yeni bir şey öğrenmek, kısa bir plan yapmak ya da farklı bir bakış açısı denemek sana iyi gelecek. Acele karar verme, önce seçenekleri tart. Sosyal bir davet veya haber moralini yükseltebilir. Espri anlayışın bugün kapıları açıyor. Sırada Oğlak var. Abi, anons sende.
1: Oğlak burcu geliyor. Abi.
0: Tamam abisi. Oğlak, sorumlulukların yine gündemde. Ama bugün küçük bir plan değişikliği yükünü hafifletebilir. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Destek istemek zayıflık değil. İşte somut bir adım atarsan ilerlemeyi hemen görürsün. Duyurusal alanda ise küçük bir yakınlık göstergesi çok şeyi değiştirebilir. Sırada Kova var. Anons senden gelsin.
1: Kova
0: burcu diyeyim. Kova, bugün özgün fikirlerin parlıyor. Alışılmışın dışına çıkmak sana iyi gelecek. Bir arkadaş sohbeti ya da ekip içinde aniden ortaya attığın bir fikir ilgi görebilir. Ama uygulamaya geçerken adım adım ilerle. İlişkilerde fazla mesafeli görünmemeye dikkat et. İç dünyanı küçük bir cümleyle paylaşmak bile yakınlık yaratır. Sırada balık var.
1: Dur.
0: Son anons senden gelsin.
1: Dur, balık önemli. Çünkü benim tamam. Burcum balık. Balık çok önemli. Şöyle güzel bak bakalım. Çakraları aç. Güzelce
0: tamam,
1: bak
0: abisi.
1: Bir bak. Hadi bakalım abisi.
0: Tamam.
1: Balık
0: tamam.
1: Burcu bakalım ne diyor. Çok dikkatli, pür dikkatli.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Tamam. Balık önemli. Orada duruyoruz. Balık, Sezgilerin bugün çok güçlü. İçinden gelen bir sese kulak veriyorsun ve sonra ben bunu zaten hissetmiştim diyorsun. İş ve para konularında acele etmiyorsun, doğru zamanı kolluyorsun. Aşkta ise güzel bir enerji var. Beklemediğin bir ilgi, bir söz, küçük bir sürpriz yüzünü güldürüyor. Vay. Ve en önemlisi, herkesi düşünüyorsun, herkese yetişiyorsun ama bugün biraz da kendini düşünüyorsun. Çünkü balık fedakar oluyor ama bazen kendini unutuyor sevgili balıklar. Bugün aynaya bakıp diyorsunuz ki fena değiliz be, hatta bayağı iyiyiz. Sevgili balıklar, kendinize iyi bakıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim vallahi billahi. Sular seniler gibi okudum burçları. Yaşa be. Yaşa be Hıdırım be. Yaşa.
0: Ne demek abi? Senin tonlamaların, vurgulamaların da çok güzeldi. Beraber yaptık. Beraber. Ekip işi bu.
1: Ekip işi bu. Yarın gene yapalım iyi mi? Unutursan bana hatırlat.
0: Tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım anlaştık. Sen dinleyicilere veda et. Ben de birazdan kapatıyorum programı artık yavaştan. Hadi bakalım sen son sözleri söyle bakalım.
0: Bunun için çok teşekkür ederiz. Birlikte güldük, düşündük, hissettik. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sarılın. Yarın yine aynı saatte burada buluşuyoruz.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Batrike'nin ilk özel radyosum. Radyo Stenli 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Bugün de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saate boyunca güzel vakit geçiririz. Uzun bir aradan sonra yağmur yağdı. Havalar artık serinledi. Sonbaharı bugün hissetmeye başladık. Biraz daha kalın ceket giydik. Şimdi 2 gün kapalı, yağmurlu gösteriyor havayı. Hava sıcaklığında bugün 23 derece gösteriyor. Gecede 15'e kadar düşüyor hava sıcaklığı. Yani önümüz yavaş yavaş kış. Sağlık olsun. Yaz da olacak, kış da olacak, soğuk da olacak, sıcak da. Önemli olan fazlası olmaması. Şimdi aşırı yağmur yağdığı zaman sel felaket olur. Aşırı sıcak olduğu zaman da zor. Ortası olduğu zaman herkesin keyfi oluyor. Başlayalım ve sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoğlu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum ve kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokul yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi denişimi takımı yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Uzaktan aç kapama sistemi monte edilir. Alarm sistemleri takılır. Şimdi de havalar yavaş yavaş soğuyor. Silecek suyu donmasın diye de ilaç da koyulur. Silecek suyuna. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuzdan ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir, güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır, profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-77-24-14-79 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz.

Başlıyoruz Çelik. Çok güzel seni çok isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm Stefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Cengiz sana da kolay gelsin. Cengiz kahvemizi getirdi bizim. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Çelik'ten dinledik. Çok güzel senin isimli şarkısını dinledik. Şimdi de İrem Derici, Harun Kolçak. Gir Kanamayı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

İrem Derici'den dinledik. Harun Kolçak şarkısı. Geri Kanama'yı dinledik. Şimdi de Ebru Güneş. Bir Gece Vakti'ni dinliyoruz.

Levent Yükselen dinledik. Sultanım isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Serdar Ortaç'tan devam ediyoruz. Yadigar'ı dinliyoruz.

Erkan Özkan'dan dinledik. Gürkan Dalı'nı dinledik. Şimdi de kıskananlar çatlasın.

Kıskananlar çatlasını dinledik. Şimdi de Murat Başaran'ı dinliyoruz. Ve çoğu gittim. Azı kaldı dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Doktor Muazzez Onur Şen'den dinledik. Şimdi de Fatih Ürek. Salla isimli şarkısı.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Saatlerimiz 2 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Devam edelim. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında. Sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambalar takımı. Multimedya ses sistemi, denişimi, takımı yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Uzaktan aç kapama takılır. Alarm sistemleri monte edilir. Araba bataryaları, daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Telefonun devamı 697-77-40-096. Ev tesisatçısı Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır, profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479'un telefondan ev tesisatçısı Alayten'e ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan, yılların tecrübesiyle sizlere Kozköl Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan ulaşabilirsiniz. Tarkan'ı dinliyoruz, Dudu isimli şarkısı.

0: Tarkan Nani dedik ki, Dudu isimli şarkısını dinledik.
1: Söndür elimi.
0: Şimdi de Seda Sayan. Tabii tabii dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Dere Boyu Kavakları dinledik. Çakarı Emenemi dinledik. Devam edelim. Devam edelim. İstanbul Gecelerim. Tarkan Mimikars ailesim. Kolay gelsin diyelim. Yine düşmüş yollara Tarkan. Yine video atmış. Tarkan'a gönderelim. Tüm Mimikars ailesine gönderelim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Kurt Oğlan'ı dinledik, Git Gitti Yolunay'ı dinledik. Şimdi de Ümit Besen, O Durak isimli şarkısı.

Yetinci Ayet-i Celal dinledik, Gülünme dinledik. Şimdi de Aşkı Bana Anlatmam. Ferdi Tayfur'u dinliyoruz.

0: aldanıp kal.
1: Ümit Besen'den dinledik. İşin içinde isimli şarkısını dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısına geldik. İbrahim Tatlıses'ten dinliyoruz. Teselli etmenin ne faydası var dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyolu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ev tesisatçısı Alayt'in yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatım işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır, profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alayt'in her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alayt'in ulaşabilirsiniz. Yeni yaptığınız ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işlerim yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Kısacası A'dan Z'ye ev tesisatçısı Alayt'in. Sanki bir gün çıkıyor. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Sensiz. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. Arabanızın camlarına füme yapılır. Yaşları. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Demeni. Alarm sistemleri monte edilir, uzaktan açı kapama yapılır. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697-77-40-096. Tekrar ne zaman görüşeceğiz? Cumartesi. Yarın Halit abi olacak. Perşembe... Bilmiyorum olabileceğim mi? Perşembe günü ne yapılacak? Çok işim var. Ondan cumartesi görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: kalmadık.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Google'a şöyle bir 22 Eylül ne günü diye yazdım arkadaşlar. 22 Eylül gergedan günüymüş. Niye abi, yani niye böyle bir gün üretilmişse artık dünya gergedan günüymüş. Tüm gergedanların günleri kutlu olsun diyelim. Haydi bakalım Tuncay Saran Show'a başlıyoruz.

0: döner o acayipsin.
1: Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm.
0: Ah yanar döner o acayipsin.

0: 22 Eylül. Bugün ne günüymüş? Bugün efendim Dünya Arabasız Günüymüş. Evet, Dünya Arabasız Günü. İlginç bir gün adı. Dünya Arabasız Günü. Ama bir adı daha varmış. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü. Bu daha güzel. Daha açıklayıcı. Otomobilsiz Yaşam. Otomobilsiz Yaşam Günü kutlu olsun diyelim. Kutlanmalık bir gün değil ama herhalde. Dedemizi arayıp Kurban Bayramı kutlar gibi kutlayabileceğimiz bir gün değil galiba. Dedeciğim, Otomobilsiz Yaşam Günü kutlu olsun. Ne dersin be? Dedemle telefonla konuşmak mümkün değil. Duymuyor ki. Duymadığı halde bazen arıyor, sağ olsun. Aklı kalıyor bizde. Duymadığı halde telefonla asla iletişim kuramadığımız halde bazen arar. Otomobilsiz Yaşam Günü. Herkes için kolay bir şey değil ki. Bazılarımız muhtacız, işimiz uzaktadır falan. Aslında sadece iş için de değil. Bence otomobil gerekli bir şey ya. Yani araba olmadan bir yerden bir yere gidemiyorsun ki. Meşhur bir söz. Öyle lazım arabam. Dünya Otomobilsiz Günü'nde verdiğim mesajlara bak. Ama doğru, ne yapayım? Arabasız hayat zor.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Bükan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Bazen abi kader ağlarını örüyor. Bazen abi kader ağlarını

0: modeli vardı. Bir tanesi 3500 lira, bir tanesi 4500 lira. 4500. Farkları ne peki? Farkları şu abi. Bir tanesi 3500 lira olan, prize takıp çalıştırıyorsun onu. Diğerini de arabanın çakmak girişine takarak çalıştırıyorsun. Şarjlı yok mesela yani. Saçma değil mi abi? Ya şişirme pompalarını ben şarjlılardır falan diye tahmin ederdim yani. Çünkü dış mekanlarda, denizde, havuzda, piknikte, bahçede, şurada burada kullanacağın şeyler. Oralarda şişireceksin yani. Dolayısıyla şarjlıdırlar herhalde diye düşünürdüm. Öyle hayal ederdim yani. Ama baktım öyle bir şey yok. Ya prize takacaksın ya da arabanın çakmak bölümüne takacaksın, Allah kahretmesin. Böyle şişirme pompası olmaz olsun. Neyse, ondan sonra... Ya artık şartlanmış mıyım, ne oldu bilmiyorum. Kader ağlarını ördü. Aldım abi o 4500 liralık şişirme pompasını. Ne yapacaksam. Yani aldım. İnanılır gibi değil ama aldım. Göklerden gelen bir karar oldu galiba o an böyle. İlahi bir durum oldu, bunu alacaksın. Normalde almayacağım bir şey, alınmaması gereken bir şey yani. Kaç kere kullanacaksın, ne kadar randımanlı olacak, becerebilecek misin? Yani bu kadar gereksiz bir alışveriş yani. Ama nedense abi çok ilginç bir şey işte. Orada ben bunları düşünmedim. Ya böyle zombi gibi gittim şişirme pompasının üzerine doğru. Bunu almalıyım. Ondan sonra neyse aldım, eve geldim, oturdum koltuğa. Aklım başıma geldi. Dedim ben ne aldım ya? Demek ki aklımı evde unutmuşum. Eve gelir gelmez aklım başıma geldi. Böyle eşleşme sağlandı. Böyle birden farkına vardım. Ne kadar para vererek ne aldığımın. Böyle birden bozuldum kendi kendime. Neyse dedim bir deneyeyim bakalım şişirebilecek miyim. İndim aşağı, aldım botla şişme havuzu. Şişirmeyi denedim, şişmedi de. Kallem ettim kallem ettim şişmedi. Yok zaten kafaya koymuştum iade edeceğim diye. Dedim tamam ben bunu götüreyim geri vereyim abi. Gittim dedim ben bunu iade etmek istiyorum. Böyle durumlarda da soruyorlar niye iade etmek istiyorsun diye. Ya tüketici haklarında şöyle bir şey yok mu, ben yanlış mı biliyorum? Bir şey aldıysan eğer ona zarar vermediysen sorgusuz sualsiz iade etme hakkın yok mu abi? Gene de soruyorlar yani. Neden iade etmek istiyorsun? Ben denediğim şey dedim. Uçları uymadı dedim. Ki hakikaten uyumadı, bir garip bir şeydi yani, olmadı, tutuyorum sıkıyorum kenarlardan kaçıyor filan. 4500 liralık pompa, altın kaplama, böyle nasıl bir hava üflüyorsa paşam yani, çok özel bir havayla şişiriyor herhalde, sağlıklı filan, organik hava. Neyse ondan sonra aldılar iadesini Allah'tan.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Aklımdasın hala. Geçtikçe bugünler sizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşadık.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu Mehmet Ahmet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Şu şekilde konuşan ne kadar çok insan var ya. Bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? Aynen abi. Aynen aynen. Abi aynen. Aynen abi aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen aynen. Abi aynen. Bu bazen beni o kadar çok boğuyor ki. Tamam, hiç kullanma demiyorum. Çok uzak durmak artık mümkün değil. O kadar nüfuz etmiş artık dilimize. Ama yani bazıları abi sadece aynenle konuşuyorlar. Aynen aynen. Aynen. Aynen aynen aynen aynen. Aynen. Başka bir şey söylemiyorlar. Oğlum hoş geldin, buyur. Aynen baba, aynen aynen. Ne yaptın, günün nasıl geçti? Aynen baba, aynen aynen. Ya kelime dağarcığındaki bütün kelimeleri unutmuş artık ya. Sadece aynen var. Kanka günaydın. Aynen aynen. Aynen insanları diyorum ben onlara. Sen anlatıyorsun anlatıyorsun mesela. Bir sohbet ediyorsun mesela biriyle ya da etmeye çalışıyorsun. Böyle bir giriş yapıyorsun. Anlatıyorsun anlatıyorsun falan filan, bir şeyler söylüyorsun. Ondan sonra 2 dakika konuşuyorsun mesela. Ya da 3 dakika konuşuyorsun. İlginç bir şeyler söylüyorsun. Değişik bir hikaye anlatıyorsun. Ya da güncel ve enteresan bir olay hakkında bir şeyler söylüyorsun. Ondan sonra diyor ki sana. Aynen abi. Al bir tokuç vur kafasına. Teyzemin lafı bu. Al bir tokuç vur kafasına. Tokuç. Aynen insanları ya. Aynen abi. Birazcık da aralara değişik sözler serpiştirin ya. Bu kadar da boş olunmaz ki. Bir insanın kelime dağarcığı bu kadar da az olmaz ki. Ya da azıcık da olsa söyleyeceğim bir şey olur ya arada bir yani. Abi aynen ya.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Son yıllarda artık evlerimizdeki uzaktan kumanda miktarı iyice arttı galiba, değil mi? Hat safhada olsa gerek. Her geçen yıl abi evlerimizdeki uzaktan kumanda sayısı artıyor. Küresel ısınma gibi bir şey yani. Buzulların erimesi falan gibi. Evlerde de kumandalar artıyor işte. Kıyamet alametlerinden biri. Bilim insanlarına göre 50 yıla kalmadan evlerimizdeki kumanda sayısı 4 katına çıkacak. Kumanda dolacak evlerimiz, içeri giremeyeceğiz. Televizyon kumandası, uydu alıcısının kumandası, ses sisteminin kumandası, LED ışıklar var mesela bizde, onların kumandası, o kumandası, bu kumandası. Çocuğun oynadığı artık kullanmadığımız eski kumandalar, bazen karıştırıyoruz. Elimi nereye atsam bir kumandaya değiyor. Bazen yanlışlıkla üstüne oturuyoruz, kanal değişiyor, bir şey oluyor. Birden perdeler kapanıyor falan. Bizde öyle perdeler bile kumandalı. Sağ elimdeki kumandayla sol elimdeki telefonu kontrol ediyorum, öyle. Kumandadan yürüyemiyoruz. Bizim evde eskiden çok kumanda kavgası olurdu. Okuldan eve gelir gelmez kapardım kumandayı. Vallahi bazen tuvalete girerken bile yanımda götürürdüm kaptırmamak için. Bir de o zamanlar iki tane kanal var, ne yapacaksın kumandayı? Ses seviyesini ben belirleyeceğim, ver şunu. Daha çekici, daha değerli bir şeydi kumanda. Tabii öyle bakardık. O zaman sihirli bir şeymiş gibiydi biraz bizim için. Vay be derdik. Elimdeki uzun siyah şeyle televizyonu kontrol ediyorsun. Arada kablo filan, hiçbir şey olmadan. Arada sadece bir boşluk var, hava. Allah Allah, nasıl oluyor ya diye bakıyorduk. Annemin pek bir ihtirası yoktu televizyon kumandasıyla ilgili. Hani ne olursa bakardı, o öyle. Ama babam gelince eve, o zaman da bizim pek ihtirasımız kalmazdı. Hemen kumandayı usulca teslim ederdik. Hatta oraya bir yere bırakırdık hemen, daha kapı açılmadan. Sanki hiç umurumuzda değilmiş gibi hani. Kumanda mı? O da neymiş canım? Ben sivri zekalı çok küçükken kendi kumandamı icat etmiştim, biliyor musun? Ama sadece ses açıp kapamaya yarıyordu. Bak şöyle bir şey yapmıştım. Almıştım bir iplik. İplik kumanda. Tarihin ilk iplik kumandası. Televizyon tam köşede duruyor bu arada, hayal et. Sağında ve solundaki duvarlarda pencereler var. Önce abi ipliği bir ucunu ses düğmesine bağladım. Şöyle bir doladım bir güzel. Ondan sonra bir taraftaki pencereden geçirerek makara gibi kullandım yani pencereyi. Oturduğum yere bıraktım ucunu. Ondan sonra ses düğmesine bir tane daha iplik bağlayıp onu da diğer pencereden geçirerek oturacağım yere bıraktım ucunu. Ya oturduğum yerden böyle ipliklerle sesi açıp kapatabiliyordum. Soldakini çekince ses kısılıyordu, sağdakini çekince açılıyordu filan. Bütün ipler elimdeydi yani. Sadece ses açıp kapamaya yarayan Tuncay Sarı'nın iplik kumandası. Pil bitme derdi yok. İki ayda bir iplikleri değiştir, tamam mı?

0: Bir alışveriş merkezinde başımdan geçen değil pardon. Düşünce insanın başından geçmez. Bir gün başımdan şöyle bir düşünce geçti, onu anlatmak istiyorum. Böyle bir şey değil. Dolayısıyla bunu ilk kez ben yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. Ben yapacak olmak ne ya? Dur şu kafamı duvara vurup geliyorum hemen.
1: Tuncay Saran Show.

0: Eskiden telefon konuşmalarıyla ilgili en çok yaşadığım sıkıntılardan birisi şuydu ki hala aslında zaman zaman yaşadığım şeydir, çok nadiren de olsa. Mesela konuşuyorsunuz telefonda ve bir şekilde telefon kapanıyor. Bir şekilde, hani olur ya bazen, hat kesilir, bir şey olur. Yani her zaman olan bir şey değildir ama nadiren de olsa olan bir şeydir. Böyle bir durum karşısında tekrar konuşmaya başladığınız zaman hani karşınızdaki kişi size der ya işte, ya neden süratimi kapattın? Bu yargıya varmıştır yani. Hani hattın kesilmiş olması ya da başka bir ihtimal yoktur. Sen kapattın. Ya ben niye kapatayım? İşte konuşmanın ortasında sen bir şey anlatırken ne olur? Ben niye durup dururken suratına kapatayım? Niye yapayım bunu? Manyak mıyım ben?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

baba olduğumu öğrendiğim zaman yakın arkadaşlarımdan birine bunu şöyle söylemeye karar vermiştim. Bunu da internetten gördüm, itiraf ediyorum. Kopya çektim yani. Ya adam bu haberi yakınlarına verirken bir yandan da telefonuyla kayıt yapmış. İşte o tepkilerini kaydetmiş. Sonra da hepsini yan yana getirmiş, montajlamış. Güzel bir video çıkmış. Ben de tam arkadaşıma söyleyecekken aklıma geldi. Dur dedim, böyle bir şey yapayım. Açtım kaydı, söyledim, verdim haberi. Kanka işte çok yakında baba olacağım falan. Durdu böyle. Bu daha ilginçmiş dedi. Telefonla kayıt yapıyor olmamı kastederek, yani bu daha ilginçmiş bu yaptığın. Ondan sonra iyi hadi hayırlı olsun, gözün aydın diye ekledi sonra bir de bonus olarak. Abi böyle bir haber vermişim sana en yakın arkadaşlarından birisi olarak. Ya bırak telefonu melefonu, yani ne bileyim, insan hiç sevinmez mi ya? Oo kanka hayırlı olsun filan, yani hani gözün aydın, erkek mi kız mı, kaç aylık filan. Böyle olmalıydı sanki o an aslında. Bu daha ilginçmiş. Hadi hayırlı olsun gözün aydın. Bu. Ya tam tersi, resmen morali bozulmuş gibiydi. Yani gerçekten arkadaşlarımla ilgili benim için çok ilginç anlardan birisiydi. Yani bu daha ilginçti aslında. Yani bu daha ilginçmiş, ne manasız, ne garip bir tepkiydi ya. Yani bu daha ilginçmiş. Hani senin baba olacağın ilginç, bu daha da ilginç. Yani benim baba olacağım niye ilginç ki, bu daha ilginç. Bu niye ilginç, neyse ya, of. Düşsene. Arkadaşına baba olacağını söylüyorsun. Kanka baba olacağım ya filan. Oo çok ilginç. Senden hiç beklemezdim filan. Bir de şöyle bir çocuk sahibi olacağımızı haber verme hikayem. Daha doğrusu hikayemiz var. İkinci çocuğumuzu hamileyim ve kardeşimle kızına, yani yeğenime haber vereceğiz. Şöyle bir video hazırladım. Kocaman bir Emine hamile yazısı yazdım, tamam mı? Böyle çapraz bir şekilde ekranda olacak. Zaten büyük bir televizyon var evde. Böyle bir patlama efekti, bir animasyonla beraber neşeli bir müzik koydum. Gırgırıya müziği gibi bir şey buldum bir yerden. Şöyle yapacağız. İşte gelecek kardeşimle yeğenim. Biz organize olduk. Babam videoyu başlatacak. Ben ışıkları ayarlayacağım. Hızlı hızlı yanıp sönecek akıllı lambalar var. Ekranda da Emine hamile yazısı. Don don don don. Neyse geldiler, planımızı aynen uyguladık. Kardeşim ve yeğenim böyle ekrana bakıyorlar bir şey demeden. Yani düşün, ekranda Emine hamile yazısı yanıp sönüyor. Gırgırıya müziği var, lambalar yanıp sönüyor falan. Bunlar böyle bakıyor. Hayır yani nasıl olur? Onlar da şey diyormuş. Ne olmuş yani, bu gösteri daha ilginçmiş. Neyse sonradan öğreniyorum ki onlar anlamamış olayı ilginç bir şekilde. Bilmiyorum, belki de ilginç değildir. Onlar şöyle anlamışlar olayı. Ben böyle arada bir aile klipleri yaparım. Çektiğimiz videolardan filan böyle eğlenceli klipler yaparım. Onlar da şey zannetmişler. Emine'nin ilk hamilelik dönemini anlatan bir klip hazırlamışım da onu izletiyorum zannetmişler. Yani Emine hamile yazısı yanıp söndükten sonra işte ilk çocuğun fotoğrafları, o dönemden videolar falan gelecek zannetmişler. Ama hayır. Ekranda kocaman Emine hamile yanıp sönüyor ve gırgırıya müziği eşliğinde. Bu bitmiyor yani. Bu kadar uzun tutar mıydım? Öyle olsa. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Onlar da ekrana bakmaya devam ediyor, ediyor. Yanlarına gelip bir karış mesafeden suratlarına "Emine tekrar hamile!" diye bağırıyormuşum. Ondan sonra böyle bir afallama yaşadılar. Birbirlerine bakıyorlar filan. Ne oldu şimdi? Bu ne filan? Yani çünkü çok sürpriz bir şeydi. Biz de beklemiyorduk ki. İşte en son babam ayağa kalktı bizi tebrik etmeye filan. Aa inanmıyorum filan. İşte o anda böyle bir coştu ortalık.

kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Geçenlerde bir akşam oğlum koltuk tepelerinde zıplayıp duruyor. Böyle kendini zorla yere düşürmeye çalışıyor. O koltuğun kenarlarına böyle o kolçakların üzerine çıkıyor. Kendini deli gibi koltuğa atıyor falan. Annesi yapma oğlum, etme oğlum, düşeceksin oğlum falan. Birden dikkatimi çekti, bakmaya başladım böyle, durmuyor çocuk. Hatta yangına körükle gidiyor yani. Annesi söyledikçe o daha çok inata bindirdi. Daha fazla zıplamalıyım, daha fazla tehlikeli hareketler yapmalıyım falan. Böyle acayip tehlikeli bir hareket yaptı. Tam düşecekti böyle arka tarafa doğru bir yere, ben bir sinirlendim. Daha önce hiç yapmadığım gibi böyle çok yüksek bir sesle bir bağırmaya başladım. Oğlum ne yapıyorsun sen, kendini zorla düşürmeye mi çalışıyorsun falan diye, böyle ne dediysem artık tam hatırlamıyorum. Çocuk birden neye uğradığını şaşırdı, böyle kal geldi olduğu yere oturdu, bana bakıyor böyle şaşkınlık içinde. Bütün komşular duymuştur ama öyle bağırdım yani. Neyse bir baktım bunun alt dudak büzüldü, böyle titremeye başladı. Hani ağlamak üzereyken çocuklar o alt dudaklarını bir kıvırırlar ya böyle. O küçücük dudakları garip bir şekle bürünür ya. Karşıdan böyle oturmuş bana şaşkın bir şekilde o küçücük gözleriyle, o küçücük yüreğiyle, o küçücük kıvrılmış alt dudağıyla bana bakıyor böyle ağlamak üzere. Ya kıyamam dedim ya. 10 saniye önce ateş püsküren ben birden eridim böyle, kıyamam ya dedim. Gittim sarıldım böyle, sırtını sıvazladım böyle, sımsıkı sarıldım. Oğlum dedim, ben düşme diye bağırdım dedim. Hani düşersen bir tarafın acır, pum yaparsan kafan uf olur falan, böyle sakinleştirmeye çalıştım. Ağlıyor bir yandan, böyle çok değişik bir hale girdi böyle çocuk. Yani ya yani orada baba oğul duygusal bir an yaşadık. 2 dakika önce o şımarıyordu, ben ateş püskürüyordum. Ama şu an o ağlıyor, ben kıyamıyorum. Ya baba oğul böyle duygusal bir an yaşadık. Bunu neden söylüyorum? Abi insanız, böyle duygusallıklarımız oluyor. En nihayetinde evladımız. Az önce bir haber gördüm. Bir baba 1,5 yaşındaki çocuğuna işkence yapıyormuş. Bacaklarında sigara falan söndürüyormuş. Nasıl oluyor anlamıyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. Hani bir insan nasıl böyle bir şey yapar? İnsan değil görünen o ki, çok açık yani. İnsan böyle çalışmaz herhalde kafası, bilmiyorum. Kalbi, beyni. Nasıl yapabilirsin 1,5 yaşında savunmasız bir çocuğa böyle bir şey ya? Gerçekten aklım almıyor.
3: Tuncay Saran Show.

canlıların beyinlerine mikroçip yerleştirmek ya. Ne acayip ve tartışmalı teknolojiler. Dünyadaki bütün sivrisinekleri hacklediğini düşünsen abi. Öyle bir teknoloji çıkmış ki telefonundan bütün sivrisinekleri hackliyorsun. Nasıl hackliyorsun? Keşke öyle bir şey olsa. Düşünsene hepsinin beynine girmeyi başarabiliyorsun. Mesela telefonda bir uygulama var. Basıyorsun mesela dünya haritası çıkıyor. Dünyadaki bütün sivrisinekleri görebiliyorsun oradan. Nokta halinde mesela parmağınla yakınlaştırıyorsun atıyorum İzmir'e. İyice yakınlaştırıyorsun. Belli bir ilçeye, belli bir mahalleye, bir evin önüne geliyorsun. Bir masanın üstüne bir sivrisinek konmuş. Onu seçiyorsun abi. Onun gözüne bağlanıyorsun düşünsene. O ne görüyorsa sen de telefondan onu görüyorsun. Canlı kamera gibi. Ve dünyadaki bütün sivrisineklerin gözüne bu şekilde bağlanabildiğini düşünsene. Sözün özü, dünyadaki her şeyi telefonundan görebiliyor olurdun. Tek şart, görmek istediğin yerde bir sivrisinek olsun yani. Ya da mesela bütün hayvanların gözlerini hackleyebilecek olsaydınız, hangi hayvanın gözünü hacklerdiniz, gözüne girerdiniz yani? Hayvanın gözüne girmek. Öyle bir uygulama düşsene, açıyorsun, bütün hayvanlar var böyle katalog olarak. Sivrisinekten çıkıyorsun mesela, balinaya tıklıyorsun, balinaların gözlerine bağlanabiliyorsun. Ama en çok herhalde sinekler, arılar, böcekler falan işe yarardı. Bir de onları kontrol edebilseydin işte o zaman tamam yani. Sivrisineği seçiyorsun, trilyonlarca sivrisineğe gerek yok, bir tanesi yeter. Kontrol edebiliyorsun çünkü böyle bir joystick var, istediğin yere götürüyorsun sivrisineği. Olur mu dersiniz bir gün? Bizim hayalleri siyah poşete koy be abi filan.

Erzurum'da bir esnaf post cihazı kurulumu için aradığını söyleyen kişinin yönlendirmesiyle onay verdiği işlemlerde 115 bin lira kaybetmiş, dolandırılmış, savcılığa başvurmuş Ahmet Al abimiz 61 yaşında. Geçmiş olsun diyelim, inşallah geri alır parasını, ama çok zor bu işlerle. Çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bir sürü detay var dolandırılma hikayesinin detayları. Şunu yapmış, bunu yapmış, o aramış. Banka uygulamasını indirmiş, SMS'lerden onay vermesini istemişler, vermiş falan filan, bir sürü şey. Kısacası sözünüzü, hepsini anlatmaya gerek yok. Burada aşırı dikkatli olmak lazım. 115 bin lira da az para değil. Geçenlerde arkadaşlar sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Arkadaşım birisi bir araba beğenmiş sahibinden.com'dan mı? Neredense artık, orasını tam hatırlamıyorum. 6 milyon liralık bir araba. Arkadaşın da maddiyatı fena değilmiş yani, arabaya 6 milyon vermek. Ve dolandırılmış. Ya diyorum ya, çok dikkatli olmak lazım. Satıcıyla arasında öyle diyaloglar olmuş ki, işte oyalamış bir şekilde, inandırmış, noter demiş, şu demiş, bu demiş, onu demiş, bunu demiş. Bu tür dolandırılma hikayelerini bilirsiniz yani. Burada şöyle bir unsur var arkadaşlar. Almak istediğiniz şeyi çok almak istiyorsanız, çok hevesliyseniz kandırılmaya bayağı müsait oluyorsunuz. Yani inanmak istiyorsunuz çünkü bu fiyata, bu güzellikte bir şey buldum diye. Anlatabiliyor muyum? Benim de başıma geldiği için oradan biliyorum. Sanal gerçeklik gözlüğünde dolandırılmıştım ben, milyonluk bir şey değil de. Gene de çok canım sıkılmıştı, gece uyuyamamıştım falan. Çok hınçlanmıştım abi. Bankaya gitmiştim, savcılığa gitmiştim, polis karakoluna gitmiştim, bilmem ne falan filan. Ya çok debelenmiştim. En sonunda dolandırıcının ceza almasını sağlamıştım. Dava açılmıştı falan filan. Cezayı almasını sağlamıştım yani. Bu yıllar içerisinde olan bir süreç yani, maalesef böyle uzuyor. Ama ben paramı geri alamamıştım. Bu arada anti parantez, yani bu öyle bir sistem olmalı ki normalde. Adam suçlu bulundu mu? Yani ceza aldı mı? Aldı, tamam. O zaman neden benim paramı adamdan alıp bana vermiyor bu sistem? Bunu da içermesi lazım ya. Benim gidip ayrıca şimdi bilare haciz davası mı açmam gerekiyormuş? Başka bir şeylerle daha uğraşmam gerekiyormuş, o kadar abi. Yani adam zaten hapiste, nasıl olacak bu işler yani? Hani dolandırılan kişinin hakkının da dolandırılan kişiye bir şekilde verilebileceği bir sistem kurulmalı yani. Ya o kadar çok uğraştım ki. Alt taraf bir sanal gerçeklik gözlüğü aslında, ama burada adam mesela az önce dediğim arabadan dolandırılmış yani, 6 milyonluk araba ile ilgili dolandırılmış. Onun yanında benimki devede kulak bile değil de. Gene de bu kadarcık şey için o kadar uğraştım hıncımdan. Cezasının almasını sağladım. Başka şeylerden de zaten ceza almış yani, adam dolandırıcı bir şekilde birçok yerden dava açılmış falan. Benim de çorbada bir kaşık tuzum olmuş oldu yani. Ama ben bir şey elde etmedim ki, benim kaybım geri gelmedi ki yani. Bu sistemin kurulması lazım bir şekilde. Ben ayrıca şimdi o kadar uğraştım abi. Yani uğraştığıma değdi Allah aşkına. Bir sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı nedir yani? Bu kadar oradan oraya gittim, oradan oraya gittim. Kaç defa mahkemeye gittim. Ya bir sürü zaman ve emek harcadım. Belki de 5 sanal gerçeklik gözlüğü değeri kadar emek harcadım ben oraya yani. Abuk bir şey, hiç uğraşmaya değmemiş abi aslında. Bir de şimdi ayrıca iyice yani, madem yola çıktık, kaybımızı da telafi edelim, paramızı da alalım diye. Ayrıca benim bilmem işte haciz davası mıymış, tam hatırlamıyorum o kısımları, prosedürleri, nasıl kaybımı geri alabilecekmişim, tam hatırlamıyorum o prosedürleri de. Adamın ceza alması yetmiyor yani, senin ayrıca hadi haciz davası diyelim, haciz davası açman lazım, bilmem ne yapman lazım, tekrar mahkemeye çağrılacaksın, bir şeyler. Of, abi çok zor sistemler ya. 6 milyon dolandırılmak çok kötü bir şey bu arada, Allah korusun. Yani bütün bir ömrün birikimi ya bu. Ya az buz değil. 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin değil. 6 milyon ya. Bir ev parası yani. Gerçekten çok üzücü. İnşallah bir şekilde geri alır diyelim. Çok çok çok çok aşırı dikkatli olmak lazım arkadaşlar.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi

0: geliyor.
1: Artık konuşalım mı?
2: Anla artık aşk gelmiyor.
3: Emin misin?
2: Yürek mi yedin, yeniden sevmeye kalktın birini.
1: Serkan Derya, ne olur gitme.
3: Derya kalkar
1: mısın? Ne olur gitme. Sen? Ne olur gitme.
3: Derya.
1: Ne olur gitme.
3: Derya. Zorlama. Bitti.
1: Hayır.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Salı gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru sizi harika bir yolculuğa çıkarmak için geldim. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Bugün neden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler? Yıllık nedir bilir misiniz bilmiyorum. Bir dönemin sonu geldiğinde elimize bir kitap tutuşturulurdu. Yıllık. Sayfaları çevirdikçe bir yılın tüm halleri gözümüzün önüne serilirdi. En çok da arka sayfaları heyecanla beklerdik. Çünkü orada bizim için yazılmış cümleler vardı. Seni hiç unutmayacağım, canım arkadaşım, beraber ağladık, beraber güldük. Bir de gizli duygular vardı. Kimileri cesaret edemezdi ismini yazmaya, sadece baş harfini bırakırdı. O sayfalar yıllar sonra okunduğunda yüzümüzü kızartan cümlelerle doludur. Çünkü orada sadece yazı değil de ergenliğin en masum duyguları saklıdır. İşte bugün o yıllıkta yazılanlardan bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı sonrasında buradayız.

eski okul yıllarına gidiyoruz efendim bugün hep beraber. Sınıfın en arka sırasını şöyle bir hatırlayın. Bir kalp vardır o sırada. Sınıfın arka sırasındaki o masa. Herkesin üzerinde kalemle kazınmış bir hatırası vardır. Ama en çok da kazınan o küçük kalpler. A artı B eşittir kalp gibi yazılar. İşte A ile B'yi siz doldurun artık. Kimse sahiplenmezdi ama herkes bilirdi kimin yazdığını. Belki de o masa yıllar boyu saklanan bir ilk aşkın tek tanığıydı. Ne cesaret edip söylenmişti o duygu ne de tamamen unutulmuştu. Çünkü ilk aşk her zaman ya bir bakışta ya da bir sırada başlar ve hiç unutulmaz.

eski okul yıllarındaki aşklara gidiyoruz efendim bugün hep beraber. Her sabah aynı saatte aynı servise binerdik. Yine aynı sokakta bir evin önünde dururdu o araç. O evden bir kız binerdi. Ben hep camdan ona bakardım. Göz göze gelince kafamı çevirirdim utana utana. O ise hiç belli etmeden gülümserdi. Belki o da benim için aynı şeyleri hissediyordu. Belki sadece selam veriyordu. Ama o birkaç saniyelik bakışma bir çocuğun yüreğinde ilk çiçekleri açtırmaya yeterdi. Çünkü ilk aşk bazen konuşmadan da yaşanır. Hepimizin bu tarz bir hikayesi olmuştur eminim.

okul yıllarındaki ilk aşktan bahsediyoruz bugün sizlere. Sözlüğe kalktığında kalbin hızlanması var efendim sırada. Sınıfta sözlü yapılır ama siz dersi değil de başka bir şeyi düşünürsünüz. O ayağa kalktığında kalbiniz hızla çarpar. Ne dediğini dinlemezsiniz. Sesine takılırsınız. Herkes matematikle ilgilenirken siz onun cümlelerinin arasında kaybolursunuz. Belki bir sözcük hatası yapar ama size göre dünyanın en güzel cümlesini kurar. İlk aşk işte bazen bir sesin tonuna vurulmak demek.

Ortaokuldasınız ve bir gün sıranızın içine bir mektup bırakılmış. Kapağı kalpli çıkartmalarla süslenmiş. Açtığınızda titreyen bir el yazısıyla yazılmış cümleler karşınıza çıkar. Sana bir şey söyleyemiyorum ama seni her gördüğümde mutlu oluyorum. Altında da sadece bir tane baş harfi. O harfi tanıyamazsınız belki ama o mektubu eminim hala saklıyorsunuz. Çünkü bazı ilkler söylenmez, sadece yazılır ve ilk aşklar en çok satır aralarında yaşanır.

Kırık plaktasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Okul yıllarına gidiyoruz bugün. Okul yıllarında yaşanan ilk aşklara gidiyoruz efendim hep beraber. İlk aşkta kırılmak da bir başka olur tabii. İlk aşk demek bazen ilk kırılmak demektir. O başka biriyle konuşurken içinizin burkulması, sizi fark etmemesi, adınızı başka bir isimle anması. O an ne kadar küçük görünse de kalbiniz en derin duyguları hisseder aslında. İlk kez susmayı öğrenirsiniz, ilk kez içinize atmayı. Ama yine de ona gülümsemekten vazgeçemezsiniz. Çünkü ilk aşklar ne yaşanırsa yaşansın, kalpte kötü hatıra bırakmaz. Sadece biraz sızlar, biraz gülümsedir.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Sınav sırasında el altından bir kağıt uzatılır size. Kalbiniz hızla atmaya başlar. Kopya mı veriyor diye düşünürsünüz. Açıp bakarsınız sadece bir satır yazıyordur. Bugün saçların çok güzel olmuş. Kopya değil efendim, bu kalpten gelen bir not. Ne yazarı belli ne okuyanı. Ama o kağıt yıllarca cüzdanınızda kalır. Çünkü bazen bir bakış yetmez. Bir cümle de çok şey anlatır. Hele ki bu cümle ilk aşktan gelmişse. Kırık plak devam ediyor.

Şimdi hep beraber lisenin son gününe gidelim. Lise yıllıkları ve son günde efendim sıra. Lisede son gün. Herkes ağlıyor. Yıllıklar, kalemler, fotoğraflar havada uçuşuyor. Siz ona gittiniz, yıllığını size uzattı. Bir şeyler yaz dedi. O an içinizden geçen her şeyi yazmak istersiniz. Seni yıllarca sevdim ama söyleyemedim demek istersiniz. Ama ne olur biliyor musunuz? Seninle aynı sınıfta olmak güzeldi. Umarım hep mutlu olursun. Yazarsınız sadece. Çünkü o anlar cesaretten çok aslında veda ile ilgilidir. Ve bazen en çok söylemek istedikleriniz dudaklarınızdan değil de kalbinizden çıkar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün hep beraber okuldaki ilk yıllarımıza gittik. Okul yıllıklarına gittik. Okul sıralarında yaşanan ilk aşklara gittik ve programımızın sonuna geldik. Instagram adresimizi hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: bir aşkla.
1: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın tam ortasında Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı artırır.

kurumuş yaprak gibi düşerken dalından. Bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm,

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkasın. Peşinde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Radyo City sunar. Saat 3.
1: Trafik polisinin düzenleme çalışmalarına, trafik işaretlerine kesinlikle uyunuz.